0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: fazlası. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da. Kutsal yerde baktım sana,
1: gücünü gör, kemini gör. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Evet sevgili dostlar, sevgili Radyo Manata dinleyicileri, tekrar yeniden birlikteyiz. Yine yeni yepyeni konuklarla canlı canlı bir radyo programına başlıyoruz. Programımız adı neydi? Hayatın içinden, hayatın içinden diyoruz. Ve bu hafta Daniel yine bir konuğumuzu kolundan kaplı getirdi stüdyomuza. Ben çok merak ediyorum. Aslında yanımda şu an Daniel'e soracağım. Daniel, bugün kimi getirdin stüdyomuza?
3: Bugün Sedat, senin de tanıdığın, yanında olan sevgili Mehmet Badem kardeşimiz bizimle birlikte. Ta Elazığ'dan buraya bu program içinde aynı zamanda geldi, katıldı. Hoş geldin diyoruz Mehmetciğim. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk Daniel abi. Hoş bulduk Sedat abi. Hepinize esenlik olsun. Buradan dinleyicilerimize de esenlik diliyorum. Sizle olmak güzel.
3: Evet, seninle de olmak güzel. Bize bugün de güzel sözlerinde katılacaksın. Bizimle beraber olacaksın. Bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Bugün birçok konuya bakacağız demeyeyim ama sadece evet belki benzer başlıklar altında vermek, Hristiyanlıkta vermek nedir, nasıl bağış verilir, sunular nedir, ondalık nedir, belki bir anlamda zekat konusunu da düşünebiliriz. Yani çünkü zekat olarak da anlaşılabilir. Şöyle bir giriş yapayım ben, yani paraya tapan ama onu nasıl hikmetlice kullanacağını bilmeyen bir dünyada yaşıyoruz. Herkes parayı seviyor. Dünya bize bir şekilde harca harca harca diye üzerimize geliyor. Reklamlar birçok yerde bizim birçok şeyi satın almamızı, her şeyi sahip olmamızı bildiriyor. Bununla ilgili birçok şeyler görüyoruz. Ama bunun yanında da bütün bunlara kapılan kişilerde de borç olarak görüyoruz. Yani insanlar borçlu, kredi kartlarına borçları var. Peki bunlarla birlikte bizim aslında kiliseye de ve ihtiyacı olan kişilere de maddi olarak katkıda nasıl bulunabiliriz, nasıl verebiliriz, Hristiyanlıkta bağış nasıl olur, bu gibi konuları işleyeceğiz hep birlikte.
0: Evet, konumuz gerçekten zor bir konu. Ama aslında güzel bir konu, çünkü sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, aynı zamanda sevgili diğer kilisedeki kardeşlerimiz, Hristiyan kardeşlerimiz de bu konuyu hep merakla bekliyorlar. Yani bu konularda ben nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, ben şu kadar verirsem doğru mudur, nasıl bağış yapacağım, neye sunacağım, hangiye ne vermeliyim, bu kafada bir soru işareti kalıyor. Ve insanlar da çoğu zaman kime nasıl vereceğim, ben komşuma mı yardım edeyim, yoksa benim işte dul bir akrabamız var, ona mı bir şey verelim hanımla beraber, hep böyle kafada sorular kalıyor. Aslında vermeyi bazı yönlerden çok iyi bir şekilde bilmiyoruz. Nasıl vereceğimizi, nasıl paylaşacağımızı, nasıl bu sevgiyi, bu aslında verme sevgisini, bağış sevgisini nasıl paylaşacağımızı bilmiyoruz. Bugün o yüzden Mehmet'i bu konuda birazcık zorlayacağız. Ama Mehmet zaten hazır gelmiş programa, öyle gözüküyor. Mehmet, sözümü o zaman Daniel'in paralel söylediği sözlere dayalı olarak devam ettireyim. Ne düşünüyorsun bu konuda? Verme konusunda, bağış ve sunu konusunda. Konuya nereden başlayalım? Çok geniş bir konu çünkü.
7: Evet abi, konu çok geniş. Geçen programda da bahsettik. Aslında Efendimiz Rab İsa bize verdiği öğretişlerin üçte biri parayla ilgiliydi. Ve yine demiştik, evet, yani paramız iman hayatımızla paralel giden bir gerçek. O yüzden birçok noktadan bakabiliriz paraya, ama ben şunu söylemek istiyorum. Ki Daniel abi de az önce değindi buna. Parayı harca diye seslenen bir dünyada yaşıyoruz. Artık her şey parayla elde ediliyor. Paranın olmadığı bir artık ilişkiler yok. Her şey buradan geçiyor. Ama biz imanlar olarak parayla olan ilişkimizi kontrol etmeliyiz, dikkat etmeliyiz. Buna geçmişe dönüp bakarak biz ne yaptık, ne ettik diye durmalıyız. Ben aslında bugün daha çok şeyden bahsetmek istiyorum. Evet, biz biliyoruz ondalık Hristiyanların verdiği bir zekat gibidir. Bizler kazandığımız paranın, gelirin onda birini Tanrı'ya sunuyoruz. Tanrı'yı bununla onurlandırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gündelik ekmeğimizi veren Tanrı'nın kendisidir. Hı-hı. Ama bugün bu konudan ziyade daha çok Kilise bize bu konuda nasıl örnek oldu? Kilise döneminde imanlılar nasıl paralarını, gündelik ekmeklerini paylaştılar? Biraz buradan başlayarak ilerlemek istiyorum ki bunlar bizim için birer ışıktır. Örnek vermek gerekirse Elçilerin İşleri 2. bölüm 43. ayette şöyle diyor Rabbin sözü. Herkesi korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlılar tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Bu okuduğumuz olay, Efendimiz Rab İsa'nın çağırması, ölüp dirilişinden sonra gerçekleşen bir noktaydı. Pentekost dönemini bize anlatıyor. Yani imanlar bir aralardı. Gündelik ekmeklerini birbirleriyle paylaşıyorlardı. Birbirlerine destek oluyorlardı. Yani benim kavramı artık onlar için yok. Biz vardı. Biz olan, bizle başlayan ve bizle giden bir hayat. Evet, günümüzün standardında böyle bir yaşam kurmak çok zor. Bir İstanbul'u düşünün. Her bir kardeş bir yerde yaşıyor. Yani işimizden zaman ayırıp birbirimize vakit geçirmek bile çok zor. Tabii ki o dönemin şartlarındaydı ama bugün bizler de aynı yüreği taşımaya devam etmeliyiz.
3: Yani çok harika bir olaydan söz ediyor değil mi? Birlik içerisinde paylaşmak, bütün malları, mülkleri birlikte ortak olarak kullanmak gerçekten çok harika ve çok olağanüstü bir durum. Zaten Rab bu durumu sağlayabilir ancak hayatlarımızda, bunu belki söyleyebiliriz. Aslında yani ondalık nedir diye söz edecek olursak, eski anlaşmada da biz ondalığı görüyoruz bildiğiniz gibi. Eski anlaşmada da kullanılan bir terimdir ondalık. Orada da biliyorsunuz tarla ve sürülerinin ürünlerinin onda birini insanlar Rab'be getiriyorlardı. Rab'be vermeleri mecburiydi. Bununla tapınaktaki hizmet edenler, kahinler bir şekilde geçiniyordu. Ama burada evet, İncil dönemine geldiğimiz zamanda da orada her şeyi ortaklaşa kullandıklarını biz görebiliyoruz. Yani biz o zaman belki şunu sorabiliriz. Evet, biz kilisede bağışta bulunmalı mıyız? Nasıl bulunabiliriz? Ne kadarını verebiliriz? Yani çoğu zaman da belki şunu da düşünebiliriz. Biz işte ay sonuna para yetiştiremiyoruz. Çünkü birçok harcamalarımız var. Buna harcıyoruz, şuna harcıyoruz. Önceliklerimiz var. Bazen belki düşünmediğimiz şeylere de çok para harcıyoruz ve sonunda para kalmıyor.
7: Evet.
3: Ama tabii ki Rab'be de vermemiz gerekiyor. Çünkü İsa Mesih'in bir sözü vardı. Diyor ki vermek almaktan daha büyük bir mutluluktur. Yani İsa Mesih bize bunu söylüyor. O zaman bu mutluluğu hem öğrenmeliyiz hem yaşamalıyız gerçekten. Ama bunu nasıl becerebiliriz? Nasıl bağışta bulunabiliriz? Aslında biraz bahsetmiştin ilk kilisenin nasıl davrandığından. Bir şeyler daha söylemek ister misiniz?
0: Yani ben bu bağış konusunda ve sunu konusunda bazı konularda birkaç sorun var. Özellikle senin bu okuduğun ayetlerden yola çıkarak biraz seni zorlamak istiyorum Mehmet. Çünkü yaklaşık 2000 yıldır bu konu bazı yönlerden hem kilise hem kilise dışında çözülemiyor. Evet. Yani bu konuda gerçekten bir derece yok. Bir nasıl verilme konusunda bir derece yok. Sana şöyle biraz daha duygusal bir soru yöneltsem. Sence insanlar verdikleri zaman yürekten vermeleri gerektiğini söylüyor yeni anlaşmadaki öğretişe baktığımızda. O zaman ama benim yürekten verdiğim rakam ondalık gibi değil ama böyle yani elimde kıt kanaat geçinecek bir rakam var. O kadar vermek istiyorum. Evet. Sence bunu yaptığı zaman insan, biz bunu yargılamaya hakkımız var mı? Ondalıktan az veriyorsun, çok az veriyorsun. Mesela atıyorum aylık kazancı 1000 liraysa bu kişinin ya da 2000 liraysa 200 veremiyor ama o an elinde 100 lira kalıyor ve 100 lira veriyor. Evet. Böyle bir insan, bir arkadaşımızı, dostumuzu tam %10 veremiyor diye yargılayabilir miyiz?
7: Kesinlikle hayır abi. Yani bizler insanları yargılama yetkisine de sahip değiliz. Rab İsa bizi bu konuda uyarıyor. Bu konuyu iyi anlamamız lazım abi. Eğer bizler yasacı bir tutumla ondalığı ver diye dayatıyorsak, bu artık içtenlikten, Rabbi yüceltmekten, Rabbi onurlandırmaktan ziyade bir kural haline gelecek ve biz biliyoruz kurallar Tanrı ile ilişki öldürüyor. Yasa Tanrı ile olan o lütfu elimizden alıyor. Ama ben az önce Daniel abi güzel bir noktaya değindi. Yani neye göre bağış yapmalıyız? Yani neye göre ondalık vermeyiz? Hepimizin aslında çok bildiği ve bu konuda kullandığımız Malaki 3. bölüm var.
0: Ya özür dilerim, burada lafını balla kesin. Çünkü en çok merak edilen soru, ben neye göre nasıl bağış yapacağım? Sunu farklı, bağış farklı, ondalık tabii. farklı. Bunlar arasındaki kavramı nasıl anlayacağım? Nasıl ayırt edeceğim? Bu gibi soruları hep soruyorlar. Yani muhakkak kilisenizde biri gelip cemaatinizden biri tabii. ya Mehmet abi ya da Mehmet ben şimdi elimde şu kadar işte 200 liram var ama ben mesela 50 lirasını sunuya vermek istiyorum. 100 lirasını işte karşıdaki dul bir aileye yardım etmek istiyorum falan. Bunu nasıl evet. dengeleyeceğiz? Evet. Bu açıdan bunu söylemek istedim. Yani eğer zaman kalırsa bu konuda birazcık tabii. bize şey yaparsan çok sevinirim. Özür dilerim, lafını balla kestim.
7: Estağfurullah, hayır abi. O zaman şöyle diyebiliriz abi. Şöyle diyelim daha doğrusu. Kutsal kitap, özellikle yeni anlaşmada baktığımız metinler ya da Aziz Pavlus'un mektuplarında şunu görürüz. Bir problem var. O problemin çözümü için Pavlus kiliselere sesleniyor. Korintliler mektubu, Romalılar mektubu, birçok mektupta bunu görüyoruz. Problemlere dair sesleniş. Ama kilisenin doğru tanıklıkla sürdürdüğü olaylarda kutsal kitap sessiz kalıyor. Mesela ondalık. Çünkü eski anlaşmada Tanrı halka ondalığını her zaman verdi. Ve yeni anlaşmada evet. bunu sürdürdükleri için hani Pavlus'un ya da Rabbin bu konuda tekrardan yeni bir şey söylemesine evet. gerek olmadığını düşünüyorum. Ve bu yüzden belki orada biz ondalık verin diye %100 bir buyruk göremiyoruz. Ama Mesih'in dolaylı konuştuğu noktalar var. Örnek verirsek Tanrı'nın Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyor Efendimiz. O yüzden yani biz ondalık vermeliyiz. Bunu bir kanun halinde düşünmemeliyiz. İlla %10'u değil ama yürekten esenlikle Tanrı'yı onurlandırdığımız bir tutar olmalı. Çünkü şunu da göreceğiz. Malaki'de Tanrı bize bu vaadi veriyor. Aslında ayeti okuyalım, sonra üzerine konuşmaya evet. devam edelim. Diyor ki Malaki 3. bölüm 10 ve 12. ayetlerde Rabbin sözü. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereketi yağdıracağım. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Biz şunu görüyoruz abi. Tanrı diyor beni bununla sınayın. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Yani bir bereketi vaat ediyor Tanrı. Verdiğimiz ondalıklarla. Evet, belki aldığımız tutar günümüzde yaşama yetmeyecek. Ki şöyle de bir gerçek var aslında bizim yeni çağda. Ne kadar para kazanırsanız kazanın size yetmiyor.
3: Evet.
7: Artık öyle bir paranın egemen olduğu, insanları öyle sömürdüğü bir düzen var ki. Bu 5000 lira da olsa, 50 de olsa, 100 de olsa hiç fark etmiyor. Hep geçinememek, hep yetinememek.
3: Daha fazlasını istemek.
7: Daha yani. Fazlasını istemek ki bu da zaten günahın meyvelerinden biri. Yüreğimizdeki günahın bir sonucu. O yüzden değerli abim, ondalıklarımızı Tanrı'ya güvenerek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İman ederek vermemiz gerektiğini düşünüyorum ki aslında her birimizin hayatında buna dair de bereketler var.
3: Evet. Yani İncil'de de aslında onu söylüyor, sevinçle vermek. Evet, eski anlaşmada ondalık vardı ama tabii ki oradaki halk ondalıktan daha da fazlasını veriyordu. Ama İncil'e geçtiğimiz zaman evet dediğin gibi bir kural yok, ondalık vereceğiz diye bir ondalık kuralı yok. Ama daha da fazlasını verebiliriz. Çünkü biliyoruz ki mezmurlarda da bunun ayetleri var. Bize verilen her şey Tanrı'dandır ve her şeyin sahibi Tanrı'dır. O zaman o bize verdiyse ondalık değil. Eğer verebiliyorsak çok daha fazlasını verebiliriz. Nitekim öyle örnekler var. Yani gerçekten vermeyi bilen ve bereketlenen benim duyduğum, okuduğum kişiler var. Örneğin bir iş sahibi, bir fabrika sahibi olan kişi kazandığı paranın %90'ını kilise için, hizmet için verebiliyor. %10 ona yetiyor. Tabii ki bizim belki böyle bir durumumuz yok ama %90'ını bile verebilen kişiler var. Çünkü bunun bereketini aslında biz yaşayabiliyoruz. Hagay'da bir örnek var Sedat. Sonra belki sen bir şey söyleyecektin ama Hagay'da örneğin oradaki halka sesleniyor. Benim tapınağımı inşa edin, yapın diyor. Ama onlar inşa etmiyorlardı, yapamıyorlardı. O zaman Tanrı onlara diyordu ki çok ektiniz ama az biçtiniz, yiyorsunuz ama doymuyorsunuz, içiyorsunuz ama neşelenmiyorsunuz, giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz, ücretinizi alıyorsunuz ama para sanki delik paranızı sanki delik bir keseye koyuyorsunuz. Yani insan Rabb'e vermediği sürece ve Rabb için çalışmadığı, ona hizmet etmediği sürece ne kadar para kazanırsa kazansın bunun bir bereketinin olmayacağını düşünüyorum. Evet Sedat'cığım sen bir şey diyecektin.
0: Yani ben bir şey burada zaman kalmıyor. Bir mola verelim istersen. Söyleyeceğim şey de aslında birazcık buna benziyordu. Ama Daniel sen benim düşüncemi çok güzel bir şekilde gerçekten ifade ettin. O zaman burada bir mola verelim. İkinci bölümde.
3: Bu kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Aynen bu kaldığımız yerden devam edelim. İkinci bölümde çok önemli bir konuya gireceğiz. Kilise nasıl bağışta bulunuyor? Yani bu konuda birazcık değineceğiz aslında. Sürpriz konumuz bu. Çünkü dinleyicilerimizden bazı sorular geldi. İşte bizler ondalık dışında nasıl paylaşmalıyız? Kilise nasıl vermeli? Nasıl adanmalı ve nasıl veriyordu? Bu konuları da biraz değineceğiz. Ama önce kısa bir ara verelim. Ondan sonra birazdan görüşürüz sevgili Radyo Manata dinleyicileri.

0: Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
1: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hayatın İçinden programında sevgili Mehmet kardeşimizle beraber para, ondalık vermek, sunu vermek, bağışta bulunmak konularını işliyoruz. Biraz önce konuşmuştuk, biraz söz etmiştik. Tabii ki biz kiliseye sunularımızı, ondalığımızı, paramızı veriyoruz ama kilise nasıl vermesi gerekiyor? Bu konu üzerinde kalmıştık en son ara vermeden önce. Bunu biraz konuşacağız. Tabii kilise vermesi gerekiyor. Kime vermesi gerekiyor, nasıl vermesi gerekiyor? Çünkü özellikle hani bir önceki programlarda da konuşmuştuk daha önceki programlarda. Bazen hani kiliseye girip de para kapısı gibi gören kişiler de var. Ticaret. Yani incilerin arasında yüzler dolar olduğunu düşünen insanlar da var. Tabii ki biz zor durumdaki olan insanlara elimizden geldiği kadar yardım etmemiz lazım. Tabii ki çok zor bir dönemde yaşıyoruz. Ekonomik krizler var, sıkıntılar var, zorluklar var. Ama kilisede tabii ki bu dönemde para vermesi gerekiyor. Nasıl, kimlere para verebilir, nasıl verebilir, nasıl bunu yapmalı? Ne düşünüyorsun Mehmet bu konuda?
1: Değerli Daniel abi, aslında biz şunu görüyoruz kilisede. Onlar ilk dönemde her zaman eldekini paylaşmayı bize örnek olarak gösterdiler. Bu konuda yine Rabbin sözüne bakarsak mesela 2. Korintiler 9. bölümde Paulus Korint kilisesinin yaptığı ve yapmak istediği ya da yapacağı destekle ilgili bahsediyor ki orada. Kutsallara yapılacak bu yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yok. Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Ahaya'daki sizlerin geçen yıldan beri hazırlıklı olduğunu söyleyerek Makedonyalılara karşısında sizinle ölmekteyim. Yani burada bir tablo var. Görüyoruz ki kiliseler zorda olan kardeşlerine yardım etmek için her zaman hazırlar. Ve Paulus övünüyor bununla, diyor ki bir yıldır hazır olduğunuzu biliyorum. Bir yıldan beri buna hazırlık yaptığınızı biliyorum. Yani kilise eldekini paylaşmayı seven, eldekini paylaşmakla adım atan, kardeşlere bereket olmayı seven bir yapı. Ve yine 2. Korintiler, özür dilerim, 1. Korintiler 16. bölümde yine aynı kiliseye Paulus sesleniyor. Kutsallara yapılacak para yardımına gelince, Galatya kiliselerine ne buyurduysam siz de öyle yapın. Haftanın ilk günü herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin. Öyle ki yanınıza geldiğimde para toplamaya gerek kalmasın. Yani imanlılar haftanın ilk günü kazandıkları paranın bir kısmını biriktiriyorlardı kardeşlerine bereket olabilmek için. O yüzden kilise hep bunu yıllarca uyguladı. Ve bugün günümüzde de öyle aslında. Daha güncel konuşmak gerekirse, ben Elazığ'dan geldim ve biz geçen yıl büyük bir deprem yaşadık Elazığ'da.
0: Evet, özellikle ve kilise burada ne yapabilir, yani ne yapmalı?
1: Evet, yani aslında biz ilk dönem o deprem olduğunda ben Elazığ'da değildim. Bir sonraki gün Elazığ'a gittim. Tabii haberlerde falan her şeyin yolunda olduğunu gördüm. Ama şu var, hani devlet bazen büyüktür. Oraya büyük bir güçle geldiler. Birçok yarayı sarmak için adım attı devletimiz. Bu konuda Rab'be gerçekten şükrediyorum. Ama bazen ihtiyaçlar göz ardı edilebiliyor. Yani o kalabalığın, o telaşın, o depremin, afetin getirdiği noktada. Mesela şunu gördüm. Özellikle bizim Türkiye'deki kiliselerimiz. O kadar çok telefon aldım ki. Bize destek gönderen, bize bereket olan, biz o gelen bereketlerle günlerce battaniye, o acil ihtiyaçları sağlayıp dağıttık. Kilise orada 3 hafta boyunca her akşam yemek hazırladı ve biz, çünkü kar vardı, hava çok soğuk, insanlar çadırlarda üşüyor. Biz o zaman ne yapabiliriz diye düşündük. Çorba, sıcak çorba yapabiliriz. O zaman biz haftalarca çorba pişirdik kilisede, kazan kazan, tencere tencere ve 3 arabayla biz afet bölgesine gidiyorduk. Oradaki insanlara çorba veriyorduk. Ha, elimizden gelen buydu. Ama bunu bile yaparak insanlara bir bereket olmak, Tanrı'nın sevgisini, ışığını yansıtmak istiyorduk.

0: Evet, çok harika bir şey gerçekten kilisenin bunu yapabilmesi. Ama senin bu paylaştığın ayetten bir şey daha görüyoruz, ortaya çıkartıyoruz. Özellikle biz Hristiyanlarla ilgili bu dikkatimi çekti. Yani orada Pavlus diyor ki herkes kazancına göre bir miktar parayı ayırıp biriktirsin. Yani demek ki biz imanlılar öncelikle hani Rabb'e vermek için kazandığımız maaştan bir kısmını ayırmamız gerekiyor bir kenara. Çünkü çoğu zaman başka türlü yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Şu harcamam var, bu giderim var, bunu ödemem lazım, şunu yapmam lazım, bunu almam lazım. Ve sonunda Rabb'e verecek paramız kalmıyor. Cebimizde de 5 kuruş para kalmıyor. Ama buradaki ayete de baktığımız zaman herkes kazancına göre bir miktar parayı ayırıp biriktirsin diyor. Demek ki yani Rabb bize bunu öğütlüyor. Verebilmek için biz aldığımız kazançtan paradan önce Rabb'e vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ki Rabb'in bereketi de kalan parada da bizimle çok beraber olsun. Yani bunun bereketlerini ben yaşadım, bilmiyorum siz de yaşadınız mı? Hani ilk önce Rabb'e verdiğimiz zaman çoğu zaman Rabb o ay sonuna kadar benim o parayla idare etmemi sağladı. Ama başka zamanlarda işte şunu alacağım, bunu da alacağım, buna da para lazım dediğim zamanlarda para kalmadı açıkçası. Bilmiyorum bu tür bir şey yaşadınız mı siz de hayatınızda?
1: Ya abi aslında ben genel alışkanlığım kilisede bu ondalığı vermeyi öğrendikten sonra genelde maaşım geldiğinde ilk yaptığım şey ondalığımı ayırmak. Yani kazancım neyse, gelirim neyse önce ondalığımı ayırıyorum. Ve kalanına göre ayağımı uzatıyorum, yani diyor yorganına göre ayağını uzat. Şunu yaşadım. Ondalığımı ayırdığım aylarda Tanrı'nın bereketiyle o para her zaman yetti. Ama birkaç defa ben ondalık vermek yürekten istemedim, itiraf etmek gerekirse. O an ondalığı başka ihtiyaçlarım için kullandım. Ve o ay param fazla olmasına rağmen yine yetmedi bana. Aslında Tanrı'ya verdikçe paramın bereketlendiğini de böyle deneyimledim.
2: Peki biraz daha yani gündemde sürekli var olan bir konuyla ilgili bir soru soracağım. Sizce insanlar kilisedekiler, yani biz ne kadar işte şu anda bile Radyo Manata'dan insanlara verme konusunda, işte Kutsal Kitab'ın bu konudaki bizi teşviği konusunda anlatmaya çalışıyoruz ama uzun zamandır anlatmaya çalışsak da insanlar verme konusunda yetenekli değiller, armağanlı değiller. Yani bunu başaramıyorlar, beceremiyorlar. Böyle genel bir gözlem yaptığınızda kilisedeki veya kilise dışındaki hiç fark etmez, İnsanlar neden vermeyi sevmiyorlar? Yani paraya olan bağımlılıklarından dolayı mı, putlaştıklarından dolayı mı, tekrar o bereketin yerine gelmeyeceklerinden, yani onların içerisindeki bu bencil duygulardan dolayı mı? Bunu tarif etseydiniz ilk aklınıza gelen birkaç şey ne olurdu?
1: Güzel bir soru aslında abi, ama maddiyata dair olan sevgimiz, dünyaya olan sevgimizden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve
2: dur bir dakika, ben sana o zaman başka bir şey soracağım. Az sonra önce abi bir şey itiraf ettin. Çok teşekkür ederim. Evet. Çünkü ben de o zamanlardan geçtim. Daniel'i bilmiyorum. Evet, o bereketi hissedemiyoruz dedin ya. Vermedin mesela dedin. Seni o duygu iten neydi? Yani bu ay parasız mı kalacağım diye, yoksa o an? Çünkü biz insanız, doğal olarak böyle şeyler geliyor. Evet. Çünkü sen yaşadığın için sana sormak istedim. Tabii sen Rabbine tövbe ettin ve sonra bunu bir şekilde telafi ettin. Rabbi olan ilişkinle orada bir sorun yok, ama neden? Kaygı derken biraz açar mısın? Çünkü sonuçta bu kaygıyı veren kişi de yaşıyor ve veren kişi yaşadığı için kiliseyi vermiyor, kardeşiyle paylaşmıyor, kendi ailesiyle paylaşmıyor. Yani sanki cebinde akrep var diyorlar, yani toplumumuzda olan bir sözdür bu. Bunu biraz konuşalım aslında. Sen
0: yani Mehmet girmeden hemen şunu söyleyeyim. Bir Richard Foster sanıyorum şöyle bir sözü vardı. Diyor ki ihtiyacı olanla paylaşma konusunda güçlük çekmemizin nedeni gelecek korkumuzdur. Dediğin gibi kaygıdır.
2: Senin gelecek korkun var Mehmet. Neden böyle yaptın aslında bakayım?
1: Varmış yani.
2: Neydi adamın adı?
0: Richard Foster sanıyorum.
2: Ya Richard abiye bak, tam isabet etmiş. 12'den vurdu. Evet, yani sen söyle bakalım, sen nedenini söyle bana. Neden böyle hissettin? Buradaki şey neydi?
1: Ya tabii ki kaygılarımız ve bazen bizler Tanrı'ya güvenme noktasında zayıflık gösterebiliyoruz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. En azından kendime, kendi yüreğime baktığımda o dönem o ondalığı vermemem halen dün gibi aklımda o an. Kaygılarımdı.
2: Evet, ondan
1: o ay para bana yetmeyebilir. İşte farklı harcamalarım
2: ve
1: var.
2: Her insanın başına böyle bir kaygı gelebilir. Kesinlikle. Değil mi Mehmet? Her insanın başına.
1: Ya para bence insanların en zayıf olduğu nokta ve iblis bu konuda bizi çok iyi ayartıyor.
0: Ya bu konuda İsa Mesih'in vermiş olduğu çok harika bir örnek var aslında. Tam bu konuyla ilgili Markus 19. bölüm 4. ayette yazıyor. Çok güzel bir örnek bizim için. İstiyorsanız yerinden bakabiliriz Markos 19. bölümde. Orada bir kadın var, yaşlı bir kadın ve tapınakta bağış veriyor. Ve şöyle okuyoruz, orada diyor ki İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yani evet. Onlar bol para atmakla sanki her şeyin çok iyi olduğunu, ben işte ondalık veriyorum, sunu veriyorum diye kendilerini iyi hissettiklerini düşündüler. Ama işte yoksul bir dul kadın da geldi ve o birkaç kuruş değerindeki iki bakır parasını attı. Aslında bu onun bütün parasıydı. Ve İsa Mesih ona dedi ki, yanına çağırarak, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın varını yoğunu geçinmek için elinde ne varsa tümünü verdi. Ya buradaki imanı aslında görebiliyoruz değil mi? Buradaki Rabbe olan bağlılığı, Rabbe güvenmeyi görebiliyoruz. Gelecek korkusu yok. Neden? Çünkü diyor ki evet, ben sahip olduğum bütün bu şeyi Rabbe verdim. Evet. Rab için sunuyorum. Biliyorum ki Rab benim hayatımın geri kalanını ihtiyaçlarımı sağlayacaktır, karşılayacaktır.
1: Amin. Aynı zamanda bu bana şeyi hatırlattı, Martin Luther'in sözünü. Orada diyor ki, ellerimde birçok şey tuttum ve hepsini yitirdim. Ama Tanrı'nın ellerine bıraktığım hiçbir şey yitirmedim. Eğer biz paramızı elimizde tutuyorsak kaybedeceğiz.
2: Ama bu da çok büyük bir iman ya Mehmet. Yani gerçekten, çünkü bizim şu dünyada yani birçok kişi para konusunda yani buna biz de dahiliz zaman zaman. Çok güçlü bir söz bu. Aynı senin dediğin gibi bunu yapabilecek Rab imanı versin bize, değil mi?
1: Amin, ama adım da atmalıyız abi. İmansız evet. Eylem. Hı-hı. Eylem değil.
0: Boştur, bir yani, kez evet, daha da söyler misin? Çok güzel bir cümleydi o.
2: Ellerimde
1: birçok şey tuttum ve hepsini yitirdim. Ama Tanrı'nın ellerine bıraktığım hiçbir şeyi yitirmedim diyor. Hı-hı. Hı-hı. Ama bir sözü daha var, o da güzel. Yani diyor ya, en son cüzdanımız tövbe ediyor. Yine Martin Luther bunu söylüyor. Yani biz tövbe ediyoruz. Aslında iman ediyoruz, tövbe ediyoruz, vaftiz oluyoruz. Ve vaftizde bu gerçeği ilan ediyoruz. Biz İsa Mesih'le kurtulduk. Ama cüzdanımız bizimle vaftiz oldu mu? Cüzdanımız da bizimle kurtuluşa erişti mi? Yani gerçekten kendimizi Mesih'in sunağına yatırırken cüzdanımızı da paramızı da yatırabiliyor muyuz? Bence bunu aşmak bizim iman hayatımızı geliştirecek, derinleştirecek, bizi Mesih'e yakınlaştıracak bir noktada. Sen de dediğin gibi Sedat abi, Rab bize bu imanı versin ve biz de bu adımları atabilelim Rab'in önünde.
2: O zaman aklıma şey geldi sen bunu söyleyince. Ya oğluma ben cumartesi günleri işte sevdiği yemeği alıyorum hediye olarak, haftada bir kere falan. Ama şey, mesela o benim cebime çok fazla para harcamamı istemiyor o yönden. Mesela normalde 3 tane dürümü yiyebiliyor ergen, iri yapılı. Benim oğlanı gördünüz aslan. Siz zaten, bir aslan parçası işte. Ama ben ona alıyorum 3 tane. Üzülüyor çünkü parayı tutalım, parayı şey yapalım bilmem ne. Ama ben hep şuna söylüyorum ona. Oğlum, ben sana verdikçe gelecek hafta 6. dürüm param oluyor. İşte yaptıkça bu şekilde motive ediyorum onu. Ama bir şekilde gerçekten ben ona sevinç de alıyorum. Ve o parasını biriktirdiği zaman da bazen bana sürpriz yapıp o ısmarlıyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Sanki Rab bana oğlumu kullanıyor. Hafta içi bazen canım bir şey çekiyor. Pat diye Rab oğlumu kullanıyor. Biriktirdiği parayı benimle paylaşıyor. Yani biraz yani kendi ailemden örnek vereceğim de vermeyle ilgili. Ben oğlumu bereketledikçe oğlum bir şekilde ayda bir kere beni bereketliyor, bana bir şeyler alıyor. O kadar çok şımarıyorum ki aslında Rab farklı yollardan bizi böyle tatlı bereketlerle de şımartabiliyor çocuklarını. Benim oğlumu kullandığı gibi falan. Baba bak sana ne aldım diyor, pat diye en sevdiğim işte en pahalı çikolatayı alıyor mesela. Gidiyor birdenbire sürpriz yapıyor. En güzel dürümü alıyor. Ama ayda bir kere yapıyor, ama çocuğun işte parası bu kadar kısıtlı. O an tabii benim için ziyafet oluyor. Bu çok eğlenceli bir hikaye benim için, ama Rab de çocuklarını bu şekilde gerçekten verdikçe bereketli. Ya bu böyle bir köprü yapmak istedim. Ya Mehmet, bu önemli bir konuydu gerçekten. Martin Luther'i de bize bu verme konusunda, özellikle cüzdanlarımızın ne yazık ki o cepten çıkmamasıyla ilgili sıkıntıyı da bize tekrar basa basa söyledin şiddetli. Bu konuda çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Gerçekten. O zaman programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Birazcık konuyu toparlamak gerekirse Mehmet, Kutsal Kitap'ta İsa Mesih'in sözlerine baktığında, onun yaşantısına baktığımızda nasıl bir köprü kurabiliriz? Onun hayatı ve verme, çünkü Rab de veren bir Rabbimiz var. Vermeyi bize öğreten, teşvik eden bir Tanrımız var. Bunu nasıl bağlayabiliriz Rabbin sözüyle ve kutsal sözlere bakıp hayatımıza?
1: Evet, evet. Yani değerli Sedat abi, aslında buradan dinleyicilere de seslenmek istiyorum. Tanrımız, Rabbimiz İsa bu dünyaya gelerek bizi günahtan özgür kıldı. Çünkü biz her günümüz günahın içerisine, günahın acılarıyla, günahın travmalarıyla geçiyor. Ama Rab bize kendi kanıyla bir bedel ödedi ve bununla bizler özgür kılındık. Rab yeni bir yaşam verdi. Bugün üçümüz buradayız ve üçümüzün de Mesih'ten önce farklı hayatları vardı. Hiçbirimiz birbirimizden farklı değildik. Ben itiraf etmek gerekirse acılar içerisinde bir yaşamım vardı. Ama Mesih'ten sonra ben şifa almaya, onda özgürleşmeye, onda nefes almaya başladım. Nefesin bile bir mutluluk verebildiğini keşfettim. Tanrı bize bunları vermişken bu yeni yaşamda, yeni hayatta, bizler de hayatımıza sahip olduğumuz şeyleri gerek kilisemizde, gerek kardeşlerde, gerek dışarıdaki insanlarda paylaşmayı öğrenelim. Paylaşmaya kendimizi adayalım. Çünkü bizi her koşulda seven, her koşulda bize sahip çıkan ve her koşulda da bizimle yürümek isteyen bir Tanrımız var.
2: Amin. Amin.
0: Evet, yani biz gönülden sevinçle verdiğimiz zaman Rab de bizi bereketleyecektir. Bunu duyduk. Çok sevindik. Sevgili Mehmet kardeşim, bizimle bu değerli konuyu paylaştığın için, bu kısa zamanda bizimle beraber olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın İçinden programında güzel konuğumuz Mehmet'le beraberdik. Çok teşekkür ederiz Mehmet kardeşim, bizimle olduğun için, bizimle paylaştığın için.
2: Evet, bize şeref verdin. Çok mutlu ettin. Ben de bazı konularda bazı şeyleri bilmiyordum. Senin aracılığında bugün çok şey öğrendim. O yüzden gerçekten umarım ilerleyen zamanlarda daha çok görüşürüz ve birlikte bu konuları konuşmaya devam ederiz. Tekrar teşekkür ediyoruz sana.
1: Evet, ben teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmak gerçekten benim için bir onurdu. Rab sözü aracılığıyla, varlığı aracılığıyla aramızda egemen olsun.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Lütfen Radyo Maranata'dan ayrılmayın. Soru ve öneriniz için e-mailimiz neydi Daniel?
0: hayat@radyomaranata.com
2: Evet, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Esenlik olsun.
0: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, ben Bedri Peker. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Kutsal Kitap'tan bazı bölümlere bakacağız. Özellikle peygamberlerin Tanrı ile nasıl tanıştıklarını, Tanrı'nın onları nasıl çağırdığını ve yaşamlarında nasıl bir rol oynadığını göreceğiz. İbrahim peygamberle başlamak istiyorum. İbrahim, Tanrı'nın çağrısına inanarak başlayan iman hayatı ve Musa ile, İlya ile, Elişa ile, Petrus ve Paulus'la devam edip şimdiden bize kadar devam eden bir iman hayatını başlattı. Tanrı İbrahim'i çağırdığı zaman İbrahim maddi olarak gayet iyi bir hayatı vardı. Ama Tanrı kendisine seni çağırıyorum. Halkın arasından çık, seni büyük bir millet yapacağım, seni kutsayacağım ve birçok ulusu senin aracılığınla bereketleyeceğim ve kutsayacağım dedi. Ve İbrahim Tanrı'nın bu çağrısına kulak verdi. Önemsedi bu çağrıyı ve kendisi, eşi, köleleriyle birlikte yerleşim alanından çadırlarda yaşamaya başladılar. Ve Tanrı çok sonra, uzun bir zaman sonra İbrahim'i bereketledi. Bu sıkıntılı dönem içinde İbrahim Tanrı'ya hep sadık kaldı. Yani çöllerde, çadırlarda yaşadığı halde Tanrı'nın verdiği vaade inandı. Ve bugüne kadar İbrahim kutsal kitaplarda anılıyor ismi. İman babası olarak anılıyor. Ama İbrahim eğer Tanrı'nın bu çağrısına sırt dönseydi, hayır deseydi, kimse İbrahim'i tanımayacaktı. Ama İbrahim gerçekten birçoklarına iman babası oldu. Bununla beraber aynı şekilde Musa'dan bahsetmek istiyorum. Musa, Mısır kralının kızının oğlu sıfatıyla müthiş, ihtişamlı bir hayat yaşarken, Tanrı'nın çağrısıyla bu hayatı bırakıp Tanrı'ya ve halkına hizmet etti. Kendisi Mısır'da, sarayda yaşıyordu. Ve esas halkı, yani ailesi, soyu ise Mısır'da köleydi. Burayı biraz açmak istiyorum. Neden Musa sarayda yaşıyordu? Firavun'un kızı onu bir sepette buldu. Çünkü bütün çocukların öldürülmesini Firavun emretmişti. Ve Musa'nın annesi babası Musa'yı bir sepete koydular, Nil Nehri'ne koydular. Ve bu sepeti Firavun'un kızı buldu ve onu evlat edindi ve sarayına götürdü. İşte bu nedenle Musa sarayda yaşadı. Ama bir zaman sonra yüreğinde Tanrı'nın halkı için bir arzu duydu ve harekete geçti. Ve bir zaman sonra Tanrı Musa'yı dağda, Sina Dağı'nda kendisine çağırdı. Musa, yanıma yaklaş. Musa daha önce çok denedi İsrail halkını, kendi halkına yardım etsin. Ama güçsüzdü. Ne zaman ki Tanrı'yla dağda yüz yüze geldiğinde güç buldu. Ve Tanrı onu yetkiyle doldurdu. Büyük mucizeler yaptı ve bir asayla Kızıldeniz'i bölerek halkını, babasının soyunu Mısır'dan, kölelikten kurtardı. Ve Tanrı'yla, Tanrı'nın halkı olarak bereketlendiler. Tanrı'yla karşılaşmak bizi güçlü kılar. Tanrı'yla karşılaşmak, vaatlerine inanmak bizi bereketli kılar. Bir bakıma biz de esiriz. Bu karanlık dünyada, iblisin egemen olduğu dünyada yaşamlarımız günahla doludur. İblisin, karanlığın yetkisi bizde etkindir. Bu yüzden bizim de kurtulmaya ihtiyacımız var. İşte bunun için Tanrı'ya kulak verdiğimiz zaman kurtarılacağız. Bununla beraber İsa Mesih'e gelmek istiyorum. İsa Mesih'in kurtarışına. İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman mucizeler yaptı. Hastaları iyileştirdi. Tabiata hükmetti. Ve
insanları Tanrı'ya çağırdı. Bunlardan bir tanesi de, çağırdıklarından bir tanesi Petrus'tu. Petrus günahkâr bir balıkçıyken İsa ile karşılaşınca o ve ortakları balıkçı teknelerini bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani İsa ile karşılaştıkları zaman yaşamın yemek içmek olmadığını anladılar. İsa'nın çok kutsal bir kişi olduğunu gördüler. Diğer din adamlarından farklıydı İsa. Yüreğe hitap ediyordu. İsa direkt insanların ruhlarına hitap ediyordu. İşte Petrus sıradan bir balıkçı, günahkar bir balıkçıyken İsa ona dedi ki, bana gel, korkma, bundan sonra seni insan tutan balıkçı yapacağım. Ve Petrus bir zaman sonra İsa'nın 12 elçisilerinden biri oldu ve sözcü oldu. Yani biz günahkar olabiliriz, yüklerimiz ağır olabilir ama Tanrı bize çağrıda bulunuyor. Nasıl Musa'yı çağırdıysa, nasıl İbrahim'i çağırdıysa, bugün siz sevgili dinleyicilere de çağırıyor. İsa Mesih gökte ve yaşamaktadır. Kim benim sesimi işitirse, ben gelip onda konut kuracağım diyor. Ve ey bütün yüklüler, yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Değerli dinleyiciler, bu dünyada gerçekten insanoğlunun başını yaslayacağı bir yer yok. Rahat edeceğimiz bir yer yok aslında. Maddi şeylerle belki bir zaman için zevk alabiliriz. Ama biz sadece maddesel olarak yaratılmadık. Bizim aynı zamanda sonsuzca yaşayacak bir ruhumuz var. İşte Tanrı bu merkeze hitap etmek istiyor. Bizi ruhsal anlamda rahatlatmak ve kendisiyle tanıştırmak istiyor. Hani ait olduğumuz parçadan parçaya tekrar adapte olursak rahat edeceğiz. İşte bu nedenle İsa Mesih çok önemli bir rol oynuyor kurtuluş haberinde. İsa Mesih Tanrı'nın özüydü, ruhundan geldi. Ruhundan Meryem'den hamile, Meryem hamile kaldı Tanrı'nın ruhundan. Ve aynı zamanda insan olarak doğdu. Yani bizi Tanrı'ya götürebilecek yegane kişi, zat Tanrı'nın özünden gelen İsa Mesih'tir. Bizi temsilen insan bedeni aldı ki bizi de Tanrı'ya götürsün. İsa'nın bir tarafı Tanrı, bir tarafı insandır. O yüzden insan tarafı bizi temsil ediyor. Tanrı tarafı ise Tanrı'nın özüne, yani Tanrı'dan geldiği için bizi Tanrı'ya götürecek tek kişidir. Bugün gerçekten eğer arayış içindeyseniz, gerçekten günahlarınızdan kurtulmak istiyorsanız İsa Mesih'in kapısını çalın. O sizi reddetmez. O sizi dışlamaz. O, ey bütün yükler, yorgunlar, bana gelin diyor. Bugün size seslenişte bulunuyorum. Bir zaman ben de günah içinde yaşıyordum. Müslüman bir ailede doğdum. İsa'dan habersizdim. Ve gerçekten hatta İsa'ya karşıydım. Ama yüklerimi bir yere boşaltmak istiyordum. Sıkıntılarımdan kurtulmak istiyordum. Nereye başvurdumsa bir çare bulamadım. Ama ne zaman ki İsa Mesih'in ismiyle bana dua edildiğinde müthiş bir huzura kavuştum. Müthiş bir huzur. Ve bir sevginin beni sardığını, içimden pınar gibi diri suların aktığının tecrübesini yaşadım. Ve o sevgi beni sardığı zaman bu Tanrı'dır dedim. Bu Allah'tır. İsa'ya yabancı bir kişiyken, onu tanımazken İsa beni sardı. Hani bu hepimiz için geçerlidir. Tanrı'nın kutsal ruhunun sizi bereketlemesini diliyorum. Sizi ikna etmesini. Kaybolmuş, çobandan ayrılmış koyun gibi Tanrı'nın sesini işitmenizi diliyorum. Onda rahatlık var. Ne kadar günahınız olursa olsun, Tanrı şunu unutmayın sevgili dinleyiciler. Tanrı sizi yargılamak için can atmıyor. Sizi kurtarmak için arzu duyuyor. Ne kadar günahkar olursanız olun, gelin. Onun o şefkat dolu kucağına yaklaşın. Göreceksiniz ki ait olduğunuz yer burasıdır. Eğer İncil'iniz yoksa internetten bakabilirsiniz. Veya bir şekilde web sayfalarından, kiliselerden İncil temin edebilirsiniz.
Unutmayın, tek Tanrı var ve bizi yaratan tek zattır. Hepimizin sahibi O'dur. Biz kendimizi bölüyoruz parçalara. Ama bizi bir tek el yarattı. Topraktan bir tek el yarattı ve bir tek zat ruhunu üzerimize üfledi. Bize yaşam kaynağı oldu. İşte bu zat İsa Mesih acıyla 2000 yıl önce insan bedeninde dünyaya gelerek aramızda yaşadı ve Tanrı oğlu olarak ilan edildi. Bugün size gökten gelen Tanrı oğlu İsa Mesih'in müjdesini veriyorum. Yüreğinizi açarsanız, inanın yüreğinizi açtığı zaman onun huzurunu gönleneceksiniz. Allah sizi bereketlesin ve dil, ırk, renk ayrımı yapmadan sizi bekliyor. Onu yüreğinizi açarsanız o sizi ruhuyla kendini size tanıtacak ve ondan artık kopmayacaksınız. Kısa bir duayla bitirmek istiyorum siz sevgili dinleyiciler için. Sevgili Tanrımız, Babamız, bugün sana şükrediyoruz. Bir zamanlar ben de bu halk arasında kayıpken, sana karşıken sen sevginle bana yaklaştın ve yaralarıma şifa verdin. Minnettarım sana. Kendini bana tanıttığın gibi bugün bu radyo dinleyen değerli dinleyicilerimiz için de dua ediyorum. Onları bereketle. İstedikleri takdirde, seni çağırdıkları takdirde ruhunla onlara dokun. Ta ki seni ilk elden tanısınlar. Seni seninle tanısınlar ya Rab. Beni gören sonsuz yaşamı görür dedin. Yol, gerçek ve yaşam benim dedin sevgili Rab. Bunun için dua ediyorum. Henüz yolu görmemiş, henüz yaşama kavuşmamış, henüz gerçeği görmemiş sevgili dinleyicilerimizi bereketle ve ruhunla onları kutsal kıl. Yücelik, onur, görkem sana aittir. Sevgili gökteki Babamız, oğlun İsa'nın adıyla dua ediyorum ve şükrediyorum sana. Amin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Romalılar 11. Bölüm.
1: Tanrı'nın kendine ayırdığı kişiler. Öyleyse soruyorum, Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi? Kesinlikle hayır. Ben de İbrahim soyundan, Benyamin oymağından bir İsrailliyim. Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. Yoksa İlyas'la ilgili bölümde kutsal yazının ne dediğini, İlyas'ın Tanrı'ya nasıl İsrail'den yakındığını bilmez misiniz? Ya Rab, senin peygamberlerini öldürdüler. Senin sunaklarını yıktılar. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Tanrı'nın ona verdiği yanıt nedir? Baal'ın önünde diz çökmemiş 7000 kişiyi kendime ayırdım. Aynı şekilde şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır. Eğer bu lütufla olmuşsa, iyi işlerle olmamış demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan çıkar. Sonuç ne? İsrail aradığına kavuşamadı. Seçilmiş olanlarsa kavuştular. Geriye kalanlarınsa yürekleri nasırlaştırıldı. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi. Bugüne dek görmeyen gözler, duymayan kulaklar verdi. Davut da şöyle diyor: sofraları onlara tuzak, kapan, tökez ve ceza olsun. Gözleri kararsın, göremesinler. Bellerini hep iki büklüm et. Aşılanmış dallar. Öyleyse soruyorum, İsrailliler bir daha kalkmamak üzere mi sendeleyip düştüler? Kesinlikle hayır. Ama onların suçu yüzünden öteki uluslara kurtuluş verildi. Öyle ki İsrailliler onlara imrensin. Eğer İsraillerin suçu dünyaya zenginlik, bozgunu uluslara zenginlik getirdiyse, bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik getirecektir. Öteki uluslardan olan sizlere söylüyorum, uluslara elçi olarak gönderildiğim için görevimi yüce sayarım. Böylelikle belki soydaşlarımı imrendirip bazılarını kurtarırım. Çünkü onların reddedilmesi dünyanın Tanrı'yla barışmasını sağladıysa, kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir? Hamurun ilk parçası kutsalsa tümü kutsaldır. Kök kutsalsa dallar da kutsaldır. Ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabanıl bir zeytin filiziyken onların yerine aşılanıp ağacın semiz köküne ortak oldunsa, o dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan unutma ki sen kökü taşımıyorsun, kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru, onlar imansızlık yüzünden kesildiler. Sense imanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme, kork. Çünkü Tanrı asıl dalları esirgemediyse seni de esirgemeyecektir. Onun için Tanrı'nın iyiliğini de sertliğini de gör. O düşenlere karşı serttir ama onun iyiliğine bağlı kalırsan sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın. İmansızlıkta direnmezlerse İsrailliler de öz ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrı'nın onları eski yerlerine aşılamaya gücü vardır. Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha kesindir. Bütün İsrail kurtulacak. Kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraillerden bir bölümünün yüreği, öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır. Sonunda bütün İsrail kurtulacaktır. Yazılmış olduğu gibi, kurtarıcı Siyon'dan gelecek. Yakub'un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak. Onların günahlarını kaldıracağım zaman, kendileriyle yapacağım antlaşma budur. İsrailliler müjdeyi reddederek sizin uğrunuza Tanrı'ya düşman oldular. Ama Tanrı'nın seçimine göre ataları sayesinde sevilmektedirler. Çünkü Tanrı'nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz. Bir zamanlar Tanrı'nın sözünü dinlemeyen sizler, şimdi İsraillilerin söz dinlemezliğinin sonucu merhamete kavuştunuz. Bunun gibi İsrailliler de sizin kavuştuğunuz merhametle merhamete erişmek için şimdi söz dinlemez oldular. Çünkü Tanrı merhametini herkese göstermek için herkesi söz dinlemezliğin tutsağı kıldı. Tanrı'ya övgüler. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgesi ne derindir. Onun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim onun öğütçüsü olabildi? Kim Tanrı'ya bir şey verdi ki karşılığını ondan isteyebilsin? Her şeyin kaynağı odur. Her şey onun aracılığıyla ve onun için var oldu. ona sonsuza dek yücelik olsun. Amin.
0: Romalılar 12. bölüm.
1: Tanrı'yı hoşnut etmek. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun. Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanı oranında peygamberlik etsin. Hizmetse, hizmet etsin. Öğretmekse, öğretsin. Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, bunu güler yüzle yapsın. Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin. İyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rabbe kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden ölç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, ölç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.
0: Romalılar 13. bölüm.
1: Yönetime bağlı olmak. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik edenler değil, kötülük edenler yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap. Yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle de yönetime bağlı olmak gerekir. Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. Birbirinizi sevin. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek, kutsal yasayı yerine getirmektir. Bunu yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım. Kendimizi çılgınca eğlenceye ve sarhoşluğa, ahlaksızlığa ve sefaate, çekişmeye ve kıskançlığa kaptırmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i kuşanın. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz konu belki de dünyanın en karanlık günlerinden bir tanesidir. Yalnız hikayemize başlamadan önce sizlere kendi hayatımda gerçekleşen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Küçüktüm, okula gidiyorduk, sınıf arkadaşlarımız vardı. Tabii biz yaramaz öğrencilerdik okulda. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi yıl sonu gelip de karneler bizim elimize verildiğinde o yaramazlığımızın karşılığını tabii tamamen kırık ve bozuk notlarla almıştık. Karneler elimizde, birkaç arkadaş, çok da kafayı da takmamıştık aslında notlarımız kötü diye. Eve doğru gidiyorduk. Aslında benim ailem böyle vay sen çok kötü not aldın, seni şöyle yaparız falan gibi öyle korkutan bir aile değildi. Onların sevgilerini ben devamlı hissediyordum. Ama arkadaşlarımızdan bir tanesinden çıkan parlak mı diyeyim değişik fikir hepimizin ilgisini çekti. Dedi ki biz karne notlarını değiştirelim. Dedik ki olur mu? Olur. Aileyi kandıracağız. Eğlenceli fikir. Kötü bir niyet de yok aslında. Yapalım mı? Yapalım. O zaman biz elimize kalemi aldık. Tipex vardı o zaman böyle üzerine yazmak için. Onları da aldık. Notlarımızı değiştirdik. Bizim 1 olan notlarımızı 10 yaptık. İşte 2 olanları öyle oynadık. Hepsini yükselttik. Ve ben eve hiç kırık not olmayan bir karneyle eve geldim. Annem karneme baktı ve dedi ki İyi, akşam baban gelince birlikte bakarız dedi, gülümsedi. Tabii akşam babamın işten gelmesini beklemek benim için böyle bir yüksek kalp çarpıntısı şeklindeydi. Çok heyecanla bekliyordum ama içimi de bir korku da sarmıştı. Çünkü düşünüyordum, bunu yapmaya gerek var mıydı gerçekten? Yani babam kırık notlarımı görünce bana çok büyük bir tepki göstermeyecekti. Tabii ki üzülecekti falan ama gerek var mıydı buna? Birkaç saat bu şekilde geçti. Başka hiçbir şey düşünmedim. Babam eve geldi, kapıyı açtı. Karnemi sordu ve ben karnemi getirdim. Gülümseyerek ama içimde o kadar da gülmüyordum. Böyle negatif bir heyecan vardı kalbimde. Babam karneye baktı, bana baktı. Karneye baktı, bana baktı. Gülümsedi ve onun bana bakışında şeyi gördüm ben. Her şeyi anlamıştı babam. Yani farkındaydı her şeyin. Gülümseyerek bakıyordu ve ben bir anda benim iyi niyetli babamı kandırıp sahtekarlık yapmış olmanın yüküyle ezildim. Ben bana güvenen, beni seven bir adamı kandırıyordum o anda. Onu dolandırıyordum o anda. Babam hiçbir şey söylemedi ama bu yük beni o kadar ezdi ki bir anda kaçtım. Yani orta birinci sınıf öğrencisiydim ve odama kaçtım ve kapıyı kilitledim. O an yer yarılsa da içine girsem diye hissettiğimi hatırlıyorum. Hikayemizi burada bırakalım ve bahsettiğimiz dünyanın karanlık gününe dönelim. Kutsal kitaba göre İsa Mesih'in çarmıha gerildiği güne ben bakınca büyük bir karanlık görebiliyorum orada. Çünkü insan yaratıcısı olan Tanrı kelamını çarmıha germiş, ona hakaret etmiş, onu aşağılamış, onu hor görmüştü. Biz bugün baba benim mesela 2 çocuğum var bir gün düşünüyorum. Bir baba olarak kendi çocuklarımdan kötü sözler duymak beni ne kadar yaralar. Bir de o gün Tanrı kelamı olarak yeryüzüne gelip yarattığın insan tarafından o derece hakarete uğramak ne büyük bir acıdır. Ve İsa Mesih çarmıha gerilirken bu acıların hepsini yaşadı. Aslında çok değil. Hemen kısa bir dönem önce büyük işler yapıyordu, mucizeler yapıyordu. Hastalar iyileşiyordu, kötürümler ayağa kalkıyordu. 5000 erkeğin bulunduğu bir grup inanılmaz mucizevi bir şekilde hepsinin karnı doyuyordu ve yani hiçbir kötülüğü görülmemişti İsa Mesih'in ama o gün çarmıh yolunda İsa Mesih acı çekiyordu. Başında dikenli bir taç vardı, ellerine çiviler çakılıyordu, çivi sesleri belki de etrafta yankılanıyordu, giysileri parçalanmıştı, üzerine kura çekiliyordu ve İsa Mesih kendisini savunmuyordu aslında bu acılar karşısında, kendisine yapılan bu haksızlık karşısında.
Kutsal kitabı eğer biraz okuduysak, biraz bilgimiz vardıysa İsa Mesih'in son 3 yılından, sizler de benim gibi tahmin edersiniz ki İsa Mesih çarmıha geriliyorsa ve onunla beraber 2 kişi daha çarmıha gerilecekse eğer, muhtemelen bunlardan kesin bir tanesi Petrus olmalıydı. Petrus İsa Mesih'in öğrencilerinden bir tanesiydi ve onun öğrencilerinden oldukça cesur olanlardan bir tanesiydi aslında. Yani İsa Mesih'i gelip askerler yakalamaya kalktıklarında hemen kılıcını çekmişti, hemen savaşmaya hazırdı. Hatta bunu söylüyordu da, herkes seni terk etse bile ben seni terk etmem diyordu. Dolayısıyla bize sorsalardı, İsa Mesih çarmıha gerilecek, İki kişi daha var yanında, sence kim diye, muhtemelen ilk söyleyeceğimiz isim Petrus olurdu. Ama kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih çarmıha gerilirken onun yanındaki iki kişi, tamamen farklı iki kişi görüyoruz. Şaşırtıcı şekilde İsa Mesih'in yanında iki kişi daha var ve bunların hiçbiri İsa Mesih'in öğrencilerinden biri değil. Tamamen bu çarmıha gerilme olayı sırasında tanışacağımız iki kişiden bahsediyor kutsal kitap. Elimizdeki 4 müjde kitabı da bu adamlardan bahseder ama hikayenin biraz daha detaylarında şimdi Luka kitabından bakacağız. Bu yüzden okumak istiyorum size Luka 23. bölümden 32. ayetten itibaren okuyorum. İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha geldiler. İsa, "Baba onları bağışla," dedi. "Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa'yla alay ederek başkalarını kurtardı. "Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendini kurtarsın," diyordu. Askerler de yaklaşıp İsa'yla eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak "Sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini," dediler. Başının üzerinde bir yafta vardı. Yahudilerin kralı budur. Çarmıha asılan suçlulardan biri "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar," diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sende Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Sonra "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. İsa ona "Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. Bu iki kişiyi biraz daha derinden tanımak istiyorum aslında değerli dinleyicimiz. İnanıyorum ki bu hikayenin içinde derin sırlar vardır. Mesela Matta 27. bölüme göre anlayabiliriz ki aslında bu suçların ikisi de İsa'yla alay ediyordu. Okuyalım Matta 27. bölümden. "Başkahinler, dil bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor," diyorlardı. "İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim." Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. "Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum," demişti. 44. ayet. "İsa'yla birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret etti." Biz buradan biliyoruz ki aslında haydutların ikisi de İsa Mesih'e hakaret ediyorlar. Biz tarihi kaynaklara göre biliyoruz ki İsa Mesih sabah saat 9 civarında çarmıha gerildiğinde Matta bölümüne göre çarmıhta diğer iki suçlu da İsa Mesih'le alay ediyordu. Fakat sonra ne oldu bilmiyoruz ama bir şey oldu. Az önce Luka'da okuduğumuz gibi mesela 23. bölümde tekrar diyor ki çarmıhta asılan suçlulardan biri "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi kurtar," diye küfretti. Ki ne demektir bu küfür? "Sen Mesih değil misin? Bizi kurtar. Sen Tanrı değil misin? Hadi bizi kurtar. Sen Tanrı değil misin? O zaman dünyayı kötülükten kurtar." Bu İsa Mesih'e yapılmış bir meydan okumaydı ki bugün aynı meydan okuma bu dünyada da geçerlidir.
Gazetelerde okuyoruz, forumlarda, internette takip ediyoruz, insanlardan duyuyoruz. Diyorlar ki, Tanrı yok mu? Madem Tanrı var, neden bu kadar kötülük var? Madem Tanrı var, neden bu kadar açlık var? Madem Tanrı var, neden savaşlar var? Hadi Tanrıysan ispatla kendini, bitir o zaman savaşları. Yani biz aslında daha iyi bir dünyada yaşamayı hak ediyoruz. Bu savaşları hak etmiyoruz. Daha iyi bir şey hak ediyoruz. Ve sen madem Tanrısın, hadi kanıtla o zaman. Hadi bütün bu kötülükleri bitir. Aslında bir berber hikayesi biliyorum güzel. Bir adam berbere gidiyor tıraş olurken. Berber diyor ki ona, ya bence Tanrı falan yok. O zaman soruyor adam, neden böyle düşünüyorsun? Diyor ki, ya bir Tanrı olsa acaba bu kadar savaşlar, bu kadar kötülükler olur mu? O zaman bizim adam hiç buna cevap vermiyor. Tıraşı bitince dışarı çıkıyor. 5 dakika kadar sonra berber dükkanına tekrar geri dönüyor. Diyor ki, kardeş biliyor musun, bence berber yok. Berber şaşırıyor. Ne demek yani berber yok? Diyor ki, ya berber olsa sokakta saçı sakalına karışmış bu kadar insan olur mu? Bak şu insanların haline bak. Berber düşünüyor, diyor ki, iyi ama ben buradayım. Bana gelmezlerse ben ne yapabilirim? O zaman adam diyor ki, Tanrı için de aynı şey geçerlidir. Biz dünyadaki kötülüklerden Tanrı'nın iyiliğini sorgulamamamız gerekir. Her neyse, konumuza dönecek olursak, bu suçlu bunu söylüyordu. Sen Mesih değil misin? O zaman hadi kurtar kendini. Tanrı olduğunu kanıtla. Hatta söylüyor ki, kendini de kurtar, bizi de kurtar. Yani biz de burada olmayı hak etmiyoruz aslında. Sen Mesih'sen hem kendini kurtar hem de bize de layık olduğumuz çok iyi hayatı ver. Aslında İsa Mesih kutsal kitaba göre bu adama verilebilecek en güzel cevabı veriyor bence. O ona hiçbir şey söylemiyor. Bazen sessizlik en güzel cevaptır, değil mi? Aslında İsa Mesih ona bir cevap vermiyor. Ama bence eğer İsa Mesih illa bir cevap verecek olsaydı ona şöyle söylerdi. Beni kurtar mı diyorsun? İşte tam bunu yapıyorum. Çarmıhta seni ve diğerlerini kurtarmak için duruyorum. Çünkü biz kutsal kitaptan biliyoruz ki mesela bir örnekle bakacak olursak İsa Mesih daha dünyaya gelmeden yaklaşık 700-750 yıl önce yazılmış Peygamber Yeşaya'nın kitabında 53. bölümde tam da bunları anlatır. İsa Mesih'in bizlerin günahı yüzünden suçsuz olduğu halde çarmıha gerilişini. Ve diğer iki suçlan bir tanesi İsa Mesih'le alay ederken suçlardan diğerine bir şey oluyor. Ne oluyor bilmiyoruz. Sabah ikisi birden alay ediyorlardı ama o anda bir şey oluyor ve 40. ayette bunu anlatıyor. Diyor ki, ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sen de Tanrı korkusu da mı yok diye karşılık verdi. Sen de aynı acıyı çekiyorsun. Oysa aynı adam daha önce İsa'yla alay ediyordu. Ne oldu da bu adam bir anda diğer suçluyu azarlamaya başladı? Bu adamı hayal etmenizi istiyorum. Muhtemelen İsa gibi onun da ellerine çiviler çakılmıştı. Muhtemelen onun da kanı akmıştı. Daha tabiri caizse çarmıhta canıyla uğraşıyordu, can çekişiyordu. Kanı akıyordu, güneşin altında, belki aç, belki susuz. Onun psikolojisini düşünmenizi istiyorum. Yani neler hissediyordu adam? Biraz sonra ölecekti. Herkes ona bakıyordu. Bir kalabalık vardı orada. Ve bu adam dönüp diğer suçluyu azarlamayı seçti bu durumda. Nasıl olabilir bu? Sanki bir mucize gerçekleşiyordu. Bu adamın hayatında o anda bir şey değişiyordu. Ve devam ediyor 41. ayette, diyor ki, nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiç kötülük yapmadı. Değerli dinleyicimiz,
gerçekten bir insanın ruhunun kurtuluşu ilahi bir mucizedir. Bu adamın üzerinde o an kurtuluş mucizesi gerçekleşiyordu. Bir suçlu nasıl olur da İsa Mesih'in yanında çarmıhta can çekişirken şunları ikrar edebilir? Çünkü bu adamın cümlelerinde bir ikrar görüyoruz biz. Bir, kendi günahını görüyordu bu adam. Nasıl bilebiliriz? Çünkü diyor ki 41. ayette, nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyoruz. Yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Hatırlayalım, diğer adam ne diyordu? Hadi kendini de kurtar, bizi de kurtar. Yani sen madem masumsun, biz de masumuz o zaman. Kurtuluşu hak ediyoruz. Oysa bu adam ne olduysa diyordu ki biz haklı olarak cezalandırılıyoruz. Kendi günahını görebiliyordu. İki, bu günahın, bu suçun hak ettiği cezayı da görebiliyordu bu adam. Bu yüzden söylüyordu da bunu. Yaptığımızın karşılığını alıyoruz. Yani bize verdikleri bizim hak ettiğimizden daha ağır bir ceza değil. Biliyorsunuz bugün biz dünyada çoğu zaman şunu duyarız. Bunu hak etmemiştim. Bu benim başıma gelmemeliydi. Yani hep başımıza gelenler, biz daha iyiyiz ama başımıza gelenler kötü. Oysa bu adam aslında yaptığının kötü bir şey olduğunu ve hak ettiği cezayı ikrar ediyordu. Ve daha ilginç bir şey, bu suçlu İsa Mesih'in kim olduğunu da görüyordu. Ne demek? Çünkü diyor ki 41'de, oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı. Bir suçlu nasıl oldu da İsa Mesih'in hiçbir kötülük yapmadığını bildi. 1. Petrus mektubundan size iki ayet okumak istiyorum. 2. bölüm 22. ayet. O günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. İsa Mesih ile ilgili olan bu sözlere göre İsa Mesih günah işlemedi. Ve çarmıhtaki bu suçlu bir şekilde bunu fark etti. Dedi ki o hiç kötülük yapmadı. Ve bunu ikrar etti. Şimdi bunu biraz daha açalım aslında. Biraz daha kazalım bu noktayı. Bu iki adamı karşılaştıralım. Çoğu zaman dünyadaki yargı aslında ilahi yargının küçük bir damlası gibidir. Mesela örnek, bu dünyada adam öldürmenin bir cezası vardır ve ilahi yargıda da bunun bir cezası vardır. Tabii ki ilahi yargıdaki ceza buradakinden çok daha ağırdır. Ama buradaki yasalara göre olan ceza o yargının küçük bir damlamasıdır. Eğer biz bu dünyada hem ahlak hem de devlet yasalarına göre suç işliyorsak, tabii ki çoğunlukla bunu ilahi yargıda da bizim karşımıza çıkacaktır ancak. Buradaki ceza bunun küçük bir yansımasıdır. Dolayısıyla bu suçlulardan bir tanesi kendi suçunun karşılığında verilen cezadan korkmuyordu. O an çarmıhta olmaktan korkmuyordu. Gayet cüretkar bir biçimde. Yani sen Tanrıysan, şöyleysen, böyleysen kendini de kurtar, bizi de kurtar, biz zaten bunu da hak etmiyoruz diyordu. Ancak diğer adam kendi suçunu görüyordu. Ve diğerine de diyordu ki, sende Tanrı korkusu da mı yok? Bir anda o suçlunun üzerinde Tanrı korkusu vardı. Tabii ki çok duyarız bunu. Tanrı sevgidir. Kutsal kitap bunu anlatır. Açıkça bize vaazlarda da dinleriz. Tabii ki Tanrı sevgidir. Tanrı şefkatlidir. Ama aynı zamanda Tanrı Tanrı'dır. Tanrı kraldır. Ve onun karşısında korkudan titreyerek belki değil, bizi dövecek, vuracak, cezalandıracak gibi değil ama hani bizim Türkçemizde güzel bir laf var. Çekinme, saygı, böyle bir duygu önemlidir Tanrı'nın karşısında. Dolayısıyla bu adam suçlu diğerine soruyordu. Sen Tanrı'dan da korkmuyor musun? Tanrı'nın ruhunun bir kişinin yüreğinde işlediğinin büyük belirtilerden bir tanesi Tanrı korkusudur. Tabii ki İsa Mesih imanları Tanrı'dan korktuklarına göre adım atmazlar ama davranışlarında Tanrı çekincesi de vardır.
Bir iş yeri hayal etmenizi düşünüyorum. Bir çalışan var, ayaklarını masanın üzerine uzatmış, çalışıyor rahat rahat. Patron içeri giriyor. Bu bizim işçide hiç istifini bozmuyor. Biz o işçiye ne deriz? Saygısız deriz ya açıkçası. Çünkü patronun mevkisine hak ettiği saygıyı vermemektedir. Dolayısıyla Tanrı'nın krallık mevkiine karşı İsa Mesih imanların, aslında bütün insanlığın bir saygı, bir çekinme sorumluluğu vardır. Ve çarmıhtaki bu suçlunun üzerinde bu vardı. Tanrı korkusu vardı ve diğerinin Tanrı korkusunu sorguluyordu. İki, günahının sorumluluğu da vardı. Nitekim bunu ikrar ediyordu. Biz haklı olarak cezalandırılıyoruz diyordu. Kardeşim, Tanrı'nın ruhunun bir ruhta, bir yürek,

ederiz, o zaman kurtuluşa ihtiyacımız olduğunu da fark ederiz. Tanrı tarafından affedilmeye, bağışlanmaya ihtiyacımız olduğunu da fark ederiz. Ve Tanrı ihtiyacımız olan bağışlanmayı bize fazla fazla verir. Ve biz o zaman Tanrı'nın bizi ne kadar sevdiğini fark ederiz. Dolayısıyla bir imanlının iman yolculuğu öyle ya da böyle bir gün tövbeden geçmelidir. Aksi takdirde Tanrı ile bağlılığında topallamalar olacaktır. Ve bu adam günahını fark ediyordu. Tabii ki günahını fark eden, suçluluğunu fark eden kişiye ne gerekir? Merhamet gerekir, bağışlama gerekir, affedicilik gerekir. İşte bu adam tam bu noktada, bu bağışlamacılığın gerektiği noktada baktı İsa Mesih'e. O hiç kötülük yapmadı, dedi. Kendi kirliliğini fark etti ve İsa Mesih'in temizliğini fark etti. Ve ona bu kilit cümleyi söyledi. 42. ayet. Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. Dolayısıyla az evvelki ikrarlarının belki de en kilit cümlesini söyledi. Şunu biraz açalım, bu cümleyi. "Ey İsa," hitap etti ona, "kendi egemenliğinde." Yani ne demek bu? Senin bir egemenliğin var. Bütün eski ahitte, yeni ahitte anlatıldığı gibi göksel bir egemenlik var. Ve bu senin egemenliğin. Kral sensin orada. Efendi sensin. Yani senin egemenliğine inanıyorum. Senin krallığına inanıyorum. Senin sözlerine inanıyorum. İsa Mesih öyle demişti. Benim krallığım göktendir demişti. Sizin anladığınız gibi değildir demişti. Ve bu adam onu söyledi. Senin egemenliğin ne girdiğinde beni de hatırla, beni de kurtar. Yani kurtarıcıdan kurtarış istedi bu suçlu. Çünkü Tanrı'nın kurtarış mucizesi onun üzerindeydi. Şunu söylemedi. Ben kurtulmayı hak ediyorum. Kendini de kurtar, beni de kurtar. Böyle bir ifade kurtar mı? O söylemedi. Ama beni de anmanı, yani benim senin merhametine, senin kurtarışına ihtiyacım var. Hak etmiyorum. Ama bana lütfet, dedi. İşte gerçek bir dönüşüm hikayesi. Yeşaya 53. bölüm 12. ayette şöyle ser. Çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar içinde yalvardı. Tabii bu doğrudur. Çünkü hemen bizim okuduğumuz bölümün öncesinde 34. ayette İsa'nın şöyle söylediğini duyarız. Halklara baktı ve dedi ki, "Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." İsa Mesih kendisini öldürenler için bağış diliyordu. Ve bu sırada İsa Mesih bunu yaparken çarmıhtaki diğer iki suçlu da yanındaydı. Yani bu adam, göklerin egemenliğine geldiğinde beni de an diyen adam, İsa Mesih'in diğerlerinin kendisini öldürenleri bağışlamasını dilediğinde Tanrı'dan yanındaydı. O zaman belki de şöyle düşündü. İsa Mesih, sen seni öldürenler için bile babadan bağış diledin. Beni de alır mısın egemenliğine? Beni de affeder misin? Beni de yanına alır mısın? Aynı zamanda şunu söylüyordu İsa için. Bu iş burada bitmedi. Senin hayatın burada bitmedi. Bunun devamı var. Nedir o devam? İsa Mesih'in egemenliği. Oraya gideceksin, inanıyorum. Kral sensin, beni oraya alma hakkın da var. Sen krallığında sıradan bir vatandaş değilsin. Ama beni kendi egemenliğine alma yetkin de var, diyordu İsa Mesih'e. Ve lütfen bunu kullan, bana lütfet. Ve İsa Mesih ona belki de en şaşılası cevaplardan bir tanesini verdi. 42. ayette. Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. İki tavır. Eğer Tanrıysan kendini de kurtar, beni de kurtar. Biz bunu hak etmiyoruz. Oysa diğeri dedi ki, biz bunu hak ediyoruz ama sen bize lütfet. Bugün bu sorularla karşılaşmışızdır. Son gün

İnsan bütün hayatı boyunca kötülük yapıp yapıp da bir gün Tanrı'ya iman edip kurtulabilir mi? Belki de bu sorunun cevabı bu ayetlerde gizlidir. Evet, mümkündür. Bütün hayatında bir sürü kötülükleri yapmış bir insan bir gün İsa Mesih'i hayatına davet ettiğinde günahları bağışlanabilir mi? Bu bölüme göre biz biliyoruz ki evet, bağışlanabilir. Haklı olarak şu soruyu sorabilirsiniz. Peki bütün kötülükler ne olacak? Kardeşim, biz biliyoruz ki Tanrı insanın baktığı gibi bakmaz. Yüreği görür. İnanıyorum ki o çarmıhtaki suçlu, İsa Mesih'ten af dileyen suçlu. Ola ki o gün ölmeseydi de çarmıhtan inseydi, bir daha asla eski hayatına devam etmeyecekti. Çünkü çarmıhta yüreği yenilenmişti. Artık yeni bir insandı. Günahını fark etmişti ve İsa Mesih'in kim olduğunu fark etmişti. Dolayısıyla ölmeseydi bambaşka bir hayata devam edecekti. Çünkü yolu tövbeden geçmişti artık. O zaman bu adamda Tanrı'nın bağışlamasını görüyoruz. Değerli dinleyicim, İsa Mesih bizlerin günahları için ölmüş, canını vermiş, acı çekmiş ve üçüncü gün dirilmiştir. Sen kendi kötülüklerini fark ediyorsan ve Tanrı'nın bağışlamasına ihtiyacın varsa, o zaman lütfen hayatına onu davet et. Çünkü kutsal kitaba göre sen onu hayatına çağırdığında o senin hayatına gelecek ve seni kurtaracak. Çünkü o bağışlayan, lütfeden, merhamet edendir. O zaman babamla olan hikayemize geri dönelim. Ben odama kaçtım kendi sahtekar karnemle. Kapı çaldı. Kapıyı çalan babamdı. "Aç oğlum kapıyı," dedi. Açtım. Yanıma geldi. Yanıma oturdu. Beni suçlamasını, bana çok kızmasını bekliyordum. O sadece bana sarıldı. Dedi ki, "Merak etme oğlum. Seneye düzeltirsin notlarını. Seni seviyorum, sana güveniyorum." Ve o gün benim yüreğim değişti. İşte Tanrı'nın sevgisi, şefkati ve merhameti bizlerin yüreklerini bu şekilde değiştirir. Zaten bizim ihtiyacımız olan budur. Davranışlarımızı her değiştirmeye çalıştığımızda başarısızlıkla karşılaşırız ama Tanrı bizim yüreğimizi değiştirir ve biz davranışlarımızla, tutumlarımızla başka biri oluruz. Tanrı'nın isteği hayatımızda gerçekleşsin değerli kardeşim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: siyahiler. Radyomaraton.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan

0: Facebook.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu program serisi boyunca aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, felsefe gibi, adalet gibi, hukuk gibi, insan hakları gibi ve müzik gibi, sanat gibi konulara nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya çalışıyoruz. Ve bugün de aslında Hristiyanlığın Etkileri programında felsefeyi konu alacağız. Göksel, hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicilerimize sohbetimize başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve bugün felsefeyi konu alıyoruz. Öncelikle ben biraz felsefenin kavramsal olarak nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Sonradan sorularımızla devam edeceğiz. Felsefeye baktığımız zaman kavramsal olarak aslında var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması anlamına geldiğini görüyoruz. Ve kelime anlamı olarak bakacak olursak da eski Yunanca'daki aslında bilgelik sevgisi anlamına gelen filozofya, filos sevmek ve sofya bilgelik sözcüğünden türediğini ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu sözcük ise eski Yunanca bilgeliği seven anlamına gelen filozofos sözcüğünden de türüyor. Filozofya sözcüğünü aslında hikmet arayışı olarak da çeviren kaynaklar da mevcuttur. Onlara baktığımız zaman bunları da görebiliyoruz. Ve felsefenin aslında mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik, felsefe tarihi gibi alt bölümleri de mevcut. Ve ilk defa nerede ortaya çıktı diye soracak olursak felsefeyi, tabii ki antik Yunan'ı görüyoruz. Antik Yunan medeniyetinde ortaya çıktı. Antik Yunanistan'da ortaya çıkmasının nedeni de aslında denizcilik ile o bölgenin uğraşıyor olması ve bu sayede daha çok bilgi birikiminin olması. Çünkü farklı kültürlerden insanlarla bir araya geliyorlar ve sürekli bir bilgi alışverişi var ve daha çok bilgi birikiminin olması ve bunun yanında da boş zaman kavramının da olması felsefenin bu coğrafyada, bu bölgede ortaya çıkmasında etkili oldu. Antik Yunan'da aslında felsefeciler evreni açıklama ve politik konular ile uğraşıyorlar ve bunun sonucunda tıp, astronomi, fizik, siyaset, matematik ve daha birçok konuda yeni buluşlar yapıyorlar. Antik Yunanistan'daki aslında felsefenin babası kim diye soracak olursak orada Thales'i görüyoruz. Thales her şeyin kökenini yani arkesini suya dayandırıyor. Daha sonraları gelen Anaximenes isimli kişi de aslında havaya dayandırıyor. Anaximandros bilinen ilk dünya haritalarından birini de çiziyor aslında ve evrim düşüncesinin de temelini atıyor. Daha sonraları İyonyalı Pisagor, Pisagorculuk akımını geliştiriyor. Ayrıca Solon demokrasinin gelişmesine katkı sağlıyor. Sokrates de politik konularda çalışma yürütüyor. Yani aslında felsefenin bir şekilde farklı kavramlara da katkı sağladığını görüyoruz. Sokrates'in öğrencisi var Platon, o da aslında politik konularda evrenin kökeni hakkında fikir yürütüyor. Aristoteles özellikle evrenin dört temel elementten meydana geldiğine ilişkin uzun süre geçerliliğini koruyacak birçok görüş ortaya atıyor. Ve antik Yunanistan'da aslında felsefi bu fikirlerin hepsi Roma'yı da etkiliyor. Roma'ya şu açıdan girdim çünkü Hristiyanlığın aslında bir şekilde Roma coğrafyasında da doğduğunu, yani o dönemde Yahudi halkının Roma yönetimi altında olduğunu ve İsa'nın yaşadığı dönemde de yine Roma yönetiminin mevcut olduğunu biliyoruz. Bu programda biraz değişiklik yapmak istiyorum Göksel. Normalde hep şunu soruyoruz işte, peki Hristiyanlığın felsefeye etkisi nedir diye, ama belki burada biraz önceye gidebiliriz ve diyebiliriz ki felsefenin Hristiyanlığa bir etkisi oldu mu?
2: Evet, çok güzel söyledin çünkü felsefe kesinlikle Hristiyanlıktan daha eskidir diyebiliriz. En başlardan itibaren hep bir felsefeyle ilgili çeşitli kaynaklara başvuruyoruz. Çok daha eski, İsa'dan daha eski dönemlere baktığımızda ve kutsal kitabın da Dedik ya felsefe bilgelik arayışı, bilgelik sevgisi. Kutsal kitabında bilgeliğe çok önem verdiğini görüyoruz. Eski anlaşmadan Vaiz kitabı var ve o Vaiz kitabının yazarı şöyle söylüyor 7.25'te. Böylece bilgelik ve çözüm aramaya, incelemeye, kavramaya, kötülüğün akılsızlık, akılsızlığın delilik olduğunu anlamaya kafa yordum diyor. Yani çok eskiden beri bilgeliği kutsal kitapta da birçok farklı kişinin aradığını, buna kafa yorduğunu, bunu düşündüğünü görüyoruz. Ve İncil ve İncil döneminde yazılan başka yazılarda da işte Didake diye bildiğimiz kitap var. Ufak bir kitapçık. Temel olarak işte vaftizden ve farklı konulardan bahseden. İşte Romalı Clement'in mektuplarında, Ignatius'ta bu felsefi kavramların çok fazla kullanıldığına tanık olmuyoruz. Ve zaman geçtikçe daha fazla insan Hristiyanlığı kabul etmeye başladıkça bunların arasında daha eğitimli kişiler de olmaya başlıyor. Ve bu kişilerin sayısı arttıkça da o zaman daha çok felsefe eğitimi almış kişiler tarafından Hristiyanlık konuşulmaya başlanıyor. Ve o zaman da ne oluyor? Hristiyanlığın içine bu felsefenin kavramları girmeye başlıyor. İşte İskenderiyeli, Clement'te, Augustine'de bunu görüyoruz. Mesela İznik Konseyi'nde İsa'nın tanrılığı anlatılırken İncil'de geçmeyen ama bazı felsefik terimler kullanıldığını görüyoruz. İşte kişi, öz veya töz gibi çevrilen, Türkçe'ye çevrilen bir takım terimler var. Hem İsa'yı hem de üçlü birliğin doğasını anlatmaya çalışırken kullanılan. Ve bir taraftan da şunu da görüyoruz. O dönemki erken kilise babaları felsefeden çok fazla faydalanmayın, oradan çok fazla bilgi almayın diye de bazı uyarılarda da bulunuyorlar. Bunlardan da en bilinenlerinden bir tanesi Tertullianus'un işte Atina'nın Yeruşalim'le ne alakası vardır demesiyle bir anlamda bütün Hristiyanlığın içine girmiş yanlış öğretilerin çeşitli felsefelerden ve Grek felsefesinden aslında kaynaklandığını söylemesiyle ilgili. Özellikle de şunu da görüyoruz zaten Hristiyanlığın ilk döneminde birçok teolojik tartışmaya yol açan işte Gnostik öğretişte bir anlamda temelini Grek felsefesinden alıyordu ve o Grek felsefesinin bir anlamda Hristiyanlığın içine nüfuz etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu da farklı ayrılıklara yol açıyordu. Ve Gnostisizm de temel olarak zaten bilgelik anlamına geliyor.
0: Evet. Tabii burada Hristiyanlığın içine girdiği gibi ifadeler kullanırken aslında kaynağın, İncil'in içine girdi, o öğreti değiştirdi anlamında söylemiyoruz. Sadece o Hristiyan coğrafyasında böyle etkiler yaratabileceğinden bahsediyoruz.
2: Tabii ki
0: orada
2: farklı
0: yanlış bir anlaşılma olmuş.
2: Elbette. farklı anlayışlar içeri girdikçe şu olmaya başladı. Acaba İsa şu mu? Acaba İsa bu mu? Acaba günah bu mu? Kefaret bu mu? Bu tartışmaları farklı zamanlarda konsiller yoluyla dünyanın her tarafından gelen papazlar, din görevlileri oturup tartıştılar ve İncil çerçevesinde baktılar. Zaten daha sonrasında da Gnostik düşünce bir anlamda heretik olarak nitelendirildi. Tamamen kutsal kitapla alakası yoktur diye nitelendirildi ve dışarı çıkarıldı. Ama hala günümüzde Gnostisizmin etkisini kendi alanında, o felsefenin etkisini farklı şekillerde de görüyoruz.
0: Evet. Ve sen de bahsettin zaten aslında bu işte belki felsefi tartışmalardan doğan sıkıntılarda ya da farklı konularda, konsillerde yine zaten var olan İncil metinlerinden referans alındığını, buna göre değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığı bir felsefe olarak tanımlayabilir miyiz?
2: Bu da oldukça değerli bir soru. Çünkü yeryüzündeki bazı inançlar var ki onlar için hep düşünülür. Acaba bu bir felsefe midir, bir din midir? Sanki din ve felsefe olmasının iki ayrı noktada değerlendirildiğini görüyoruz. Bunlar birbirleriyle bağdaşmaz anlamında görüyoruz. Oysa bir taraftan da şunu da dikkate almakta fayda var. Bu ikisi birbiriyle o kadar örtüşüyor ki bazen ikisini birbirinden ayırmak çok zorlaşıyor. Birbirinin aynısı haline dönüşebiliyorlar. Hristiyanlık tam anlamıyla bir felsefe olarak anlatılamaz. Niye? Çünkü felsefenin özüne baktığımızda şunu görüyoruz. Felsefe soru sormayı amaçlar, anlamaya odaklanır ama cevaplarla o kadar ilgilenmez, öyle değil mi? Hani lisede de derslerde hep anlatırlardı bize. Felsefe sorular sorar, onunla ilgili fikirleri ortaya koyar ama sanki felsefe bir sonuca bağlanmaz. Bu açıdan baktığımızda kesinlikle Hristiyanlığın bir felsefe olmadığını söyleyebiliriz. Niye? Çünkü İsa Mesih İncil'de sadece yaşanan sorunlarla ilgili ortaya bir durum tespiti koymuyor ama bunun çözümünü de ortaya koyuyor. Ne diyor mesela İsa? Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Hmm. O zaman bunu söylediğinde diğer felsefelerden veya diğer filozoflardan, diğer bilim adamlarından ayrı bir noktaya gidiyor. Diyor ki bakın eğer bu sorunlar varsa düşünüyorsanız mesela evlilik nedir hakkında düşünüyorsanız bakın evlilik budur. İşte mesela eşcinsel ilişki nedir düşünüyorsanız bununla ilgili çözüm budur. Birisini öldürmekle ilgili, katil olmakla ilgili, cezalarla ilgili, hukukla ilgili bir şey düşünüyorsanız bakın benim buradaki prensibim şudur. Her seferinde İsa Mesih bize bu konularla ilgili yol gösterici belli bir takım prensipler veriyor. O zaman Hristiyanlık sadece soru sormakla ilgilenmiyor ama o soruların cevabını da içinde barındırıyor diyebiliriz.
0: Tabii ki aslında Hristiyan kelimesine baktığımız zaman temelde bunun Grekçe Christos'tan geldiğini yani Mesihçi anlamına gelen ifadeden geldiğini, Mesih'i izleyen kişi anlamına geldiğini görüyoruz. Haliyle Hristiyanlığın temelinde Mesih İsa yatıyor ve Mesih'in bu dünyaya gelişinin amacı da aslında çarmıhta bizim için ölerek insanlığı Tanrı'dan uzaklaştıran o asli günahtan kurtarmak, günahın kefaretini ödemek ve bu sayede Tanrı ile barışımızı sağlamak ve bunun nihayetinde de Tanrı ile kişisel bir ilişkiye kavuşmamız. O yüzden Hristiyanlığı sadece bir felsefe, bir öğreti ya da bir din değil, Tanrı ile kişisel bir ilişki olarak ele almak daha sağlıklı olabilir.
2: Bir de şu var Aydın, o noktaya da değinmekte fayda görüyorum. Felsefe dediğimiz şey biraz bir noktada bilim gibi. Yani sürekli kendini geliştiriyor, farklı sonuçlara varıyor. Mesela bugün A dediği bir noktada yarın B diyebiliyor. O zaman mesela ahlak felsefesini ele alırsak belli başlı konuları aklımıza getirebiliriz ve o konuda dünyanın şu anda düşündüğü felsefe nedir? Ve o felsefe baktığımızda biz kutsal kitap filtresinden geçirdiğimizde bize verdiği cevap nedir? Çünkü kutsal kitabın bize aktardığı prensipler bu noktalarda çok fazla fikir ayrılığına yol açmıyor. Ama dünyanın gittiği noktada dünyanın felsefesi, insanlığın felsefesi bugün A dediği şeye yarın B diyebiliyor. O zaman Hristiyan eğer bir felsefe deseydik sanki o sürekli gelişen, farklı noktalarda farklı şeyler söyleyebilen bir düşünce gibi de algılanabilir dinleyiciler tarafından. Ama Hristiyanlığın belli birçok noktada söylediği şeyler net ve değişmezdir diyebiliriz.
0: Evet. Tabii ki elbette Hristiyanlığın da felsefeye katkısı oldu ve onu bir felsefe olarak ele almamız belki sağlıklı değil ama felsefe olarak ele alsak bile onun en sağlıklı felsefe, en sağlıklı işte sorgulama ve düşünce biçimi yarattığını görüyoruz. Ve Hristiyanlık da aslında kendini belki daha iyi bir felsefe olarak bize tanıtıyor. Daha iyi bir düşünce yöntemi veya felsefeyi bir yaşayış biçimi olarak, düşünce biçimi olarak ele alırsak da daha iyi bir düşünce biçimi, daha iyi bir yaşayış biçimi olarak ele alabiliriz ama tabii ki temelde Hristiyanlığı bir felsefe olarak kavramlaştırmak doğru değil ama felsefeye muhakkak Hristiyanlığın katkısı oluyor. Örneğin mesela Yuhanna bölümünün birinci pasajında, birinci bölümünde orada İsa'dan bahsederken Grekçe söz yani logos ifadesi kullanılıyor ve bu da zaten felsefede çok kullanılan bir terim. Özellikle Heraklitos bunu çok kullanıyor ve bazen doğada var olan evrensel her şeyi aşan bir düzen ya da mantıksal bir prensip olarak bu anlatılıyordu. Yuhanna mesela İsa'yı logos olarak anlatıyor, tanıtıyor. Yani oradaki aslında felsefik terimi alarak bunu yine Tanrı'nın müjdesine yönlendiriyor. Ve İncil'den sonra şehit Justinus'a göre Grek filozoflar felsefe yaparak sınırlı bir gerçeğe ulaşmışlar ama Grek felsefesinin birçok kavramının Hristiyanlıkta tamamlandığını söylüyor. Ve Augustine göre de Hristiyanlık tek gerçek felsefedir. Yani felsefe eğer bir yaşayış biçimi ise, bir düşünce biçimi ise o zaman Hristiyanlık tek gerçek, tek sağlıklı felsefedir. Çünkü tanrısal bir bilgidir. Yani felsefe nasıl bir yaşam tarzı oluyorsa Hristiyanlık da bazen kendini en yüce yaşam tarzı olarak tanıttığını görüyoruz ve bu şekilde algılamak da gerekebilir. Peki şu konuya girmek istiyorum ama belki burada ara vermemiz gerekecek. Aradan sonra girebiliriz buna. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır konusunu konuşacağız. Ve ikinci yarıda İsa bir filozof mudur gibi ilgi çekici soruları ele alacağız. Ama dilersen şimdi kısa bir araya gidelim Göksel. Bir virgül koymuş olalım burada. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası. Radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Gerçek.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün felsefe konusunu ele alıyoruz. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı yok mu? Bu konuları ele almaya çalışıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olalım, bizlere tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizleri bulabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Göksel, ilk yarıyı şu soruyla aslında şu soruya bir kapı açarak bitirmiştik. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı?
1: Evet, başta da belirttiğimiz gibi felsefe Hristiyanlığın doğuşundan çok daha önce vardı ve dolayısıyla Hristiyanlığın ilk dönemlerinde de felsefeyle bir anlamda çarpıştığını görüyoruz ilk defa. Bunu da Kutsal Kitap'ta Elçilerin İşleri bölümünde görüyoruz. Paulus Atina'yı ziyaret ediyor yolculuklarından bir tanesinde ve orada belli filozoflarla oturuyor ve bir takım tartışmalara giriyor. Dilersen Kutsal Kitap'tan okuyalım. Elçilerin İşleri 17. bölümde 18 ve 23 arasını okuyacağım. Şöyle söylüyor: Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla, yani Paulus'la atışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Paulus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Onlar Paulus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığım bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Paulus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi: Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen tanrıya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu tanrıyı ben size tanıtayım. Çok ilginç değil mi? Yani o dönemde de filozoflar var, felsefeyle ilgilenen kişiler var ve vakitlerini sürekli bu fikirleri tartışarak geçiriyorlar ve Paulus'la dinlemek istiyorlar. Burada iki gruptan bahsediyor. Birincisi Epikürcüler vardı diyor. Kimdir bu Epikürcüler? Bundan kısaca bahsetmek isterim. Bu bir Grek filozof var Epikür adında. İsa'dan önce 340 ila 270'li yıllarda yaşamış olan. Ve bu öğretiye göre ruh da beden gibi ölümlü. Yani yeryüzündeki yaşamdan başka yaşam olmadığını düşünüyorlar. O zaman burada görüyoruz ki Paulus'un anlatacağı İsa ve onun dirilişi ve sonsuz yaşam kavramı Epikürcülerin çok anlayabileceği, kabul edebileceği fikir değilmiş gibi değil mi? Gözümüze çarpıyor.
0: Evet.
1: Diğerleri ise Stoacılar. Onlar ne düşünüyor? Onlara göre de bir kişinin mutluluğu ancak bütün acılardan ve zevklerden kaçınmasıyla mümkündür. O zaman bu öğretiye göre de ne diyebiliriz? Yani bir anlamda bütün acılardan, bütün zevklerden kaçın, yaşamdan biraz uzaklaş ve bir anlamda böyle hiçliğe doğru git gibi, bilmiyorum. Nasıl değerlendirir dinleyicilerimiz de. Bir de bu görüş var. Bu görüşün de Hristiyanlığa uygun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Paulus'un bu iki gruba anlattıkları onlar için yeni ve belki bir anlamda da kabul etmesi çok da kolay olmayan şeylerdi. Peki Paulus bu insanlara neden bahsetti? İsa'dan, İsa'nın yaşamından, onun çarmıha gerilmesinden ve dirilişinden bahsetti. Kısaca diyebiliriz ki Paulus bu kişilerle müjdeyi paylaştı.
0: Evet.
1: İşte bu andan itibaren görüyoruz ki felsefeye Hristiyanlık yavaş yavaş nüfuz etmeye başlıyor. O felsefenin içerisinde Hristiyanlığı benimseyen bir görüş ortaya çıkıyor ve bu kişiler filozof olmaya ve felsefe yapmaya başlıyor diyebiliriz.
0: Evet, aslında güzel bir noktaya değindin zaten. 1. Korintliler'den bir ayet geldi aklıma benim de. 1. Korintliler 1. bölüm 22'de ve 23. ayetten okumak istiyorum. Diyor ki: Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz, diyor Elçi Pavlus'un kendisi. Ve burada aslında yine Pavlus'un müjdeye odaklı olduğunu görüyoruz ve aslında burada tüm bu arayışların da Mesih İsa'da karşılandığını da görüyoruz. Çünkü doğaüstü belirtilerin hepsini Mesih İsa zaten yaptı. Mucizeler yaptı. İnsanları şaşırtan o belirtileri gösterdi. Ve bilgelik arayışı, Greklerin aradığı bu bilgeliğin temelinde zaten Mesih İsa'da yattığını görüyoruz ki Yuhanna bölümünün ilk bölümünde de Yuhanna zaten İsa'yı logos olarak, söz olarak, aslında o bilgeliğin temeli olarak bize tanıtıyor, gösteriyor. Ve İsa'nın yaşayışında da onun zaten bilge bir karakteri olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Verdiği cevaplardan da görüyoruz bilgece olduğunu.
1: Evet, yani şundan da bahsetmek lazım. Senin okuduğun ayetlerin devamında da bahsediyor aslında. Kimi insanlar Tanrı'nın bu bulduğu kurtuluş tasarısını, yani çarmıhta kendi oğlunu feda etmesini saçmalık olarak nitelendirebilirler de diyor Paulus devamında. Veya neden böyle bir şeye gerek vardı, ya da neden daha iyi bir yol bulamadı Tanrı? Neden birisinin ölmesi gerekiyordu, acı çekmesi gerekiyordu gibi. Ama şu nokta çok önemlidir. Genel anlamda felsefe bir anlamda bizleri ikna etmeye çalışıyor, değil mi? Mantık çerçevesinde her şeyi belli bir mantığa oturtmaya çalışıyor. Ancak erken imanların şunu söylediğini görüyoruz. Farklı yerlerde karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki bizler anladığımız için, ikna olduğumuz için iman etmiyoruz ama anlayabilmek için iman ediyoruz. Yani iman ediyoruz ki bu sayede anlayabilmeye çalışalım ama anlamak ve her şeyi kafamızda yerli yerine oturtmak iman etmenin bir sebebi olarak karşımıza çıkmıyor. Özellikle

0: her şeye bakarak ve kutsal kitap süzgecinden geçirerek felsefeyi yapmamız gerekiyor. Bir imanlı felsefeye yaklaşırken şöyle yaklaşmalı diye düşünüyorum. Önce bir Rab var, bir Tanrı var ve o dünyayı, yeri ve göğü yarattı ve bize kendi sözünü bıraktı. Oğlu aracılığıyla bize kendini tanıttı. O zaman biz her şeyi bu perspektiften, bu gözlüklerle bakarak değerlendirmeli ve o çerçevede belli kabullerle felsefe yapıp o bilgeliğe ulaşmaya çalışmalıyız.
1: Evet, aslında Kolosseliler bölümünde Elçi Pavlus söylüyor, diyor ki bilginin ve bilgeliğin tüm hazineleri Mesih İsa'da saklanmış bulunuyor. O zaman aslında insanların bu bilgelik arayışının, ki felsefenin aslında bilgelik sevgisi olarak tanımlandığını gördük. Bilgelik arayışının asıl kaynağının da Mesih İsa'da bir şekilde Mesih İsa'da kavuşulduğuna, bu bilgeliğe görüyoruz. Ve asıl bilgeliğin Mesih İsa'da bulunduğunu görüyoruz. Ve Elçi Pavlus da bunu duyuruyordu, bunu müjdeliyordu, bundan bahsediyordu. Ve çok ilginç, orada aslında o kişilerin felsefelerinde bulunan kavramları da kullanıyor. Onların o ifadelerini de kullanıyor. Onların belki ozanlarının, halk ozanlarının kullandığı biçimleri de Elçi Pavlus orada aktarıyor, kullanıyor. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır diye biraz belki tarihsel olarak aktarmamız gerekirse, aslında tarih boyunca Hristiyanlığın felsefi düşünceyi derinlemesine etkilediğini görüyoruz. Özellikle aslında Hristiyan inançları varlık, bilgi, ahlak ve insan doğası gibi temel felsefi konuları şekillendiriyor. Hristiyanlık teoloji ve felsefe arasında bir etkileşim ve bir sentez de aslında oluşturuyor ve bu da felsefenin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Felsefenin Hristiyan bir dönemi de ortaya çıkıyor. Göksel bahsetti aslında ondan. Hristiyanlık yayılıyor ve felsefe en çok Hristiyanlar tarafından yapılmaya başlanıyor. Ve felsefe ile teoloji aslında örtüşmeye başlıyor. Ve dönemin birçok felsefik yazısı modern kişilere göre teoloji yazıları gibi geliyor. Yani bu felsefik bir yazı değil de teolojik bir yazıymış gibi insanların kulağında öyle çınlıyor. Örneğin Thomas Aquinas'ın Tanrı'nın varlığını kanıtlayan 5 argümanı var. Anselm'in otolojik argümanları var. Ve haliyle birçok aslında Hristiyan aziz olarak kabul edilen kişilerin ya da kilise babası olarak kabul edilen kişilerin felsefeyle uğraştığını da görüyoruz. Ve bu kişilerin amaçları teolojik olsa da öyle kavramlar ortaya çıkarttılar ki bugün aslında seküler filozoflar bile bu kavramları kullanmaya devam ediyorlar. Bunları görüyoruz. Örneğin Okamlı William diyor ki aslında olasılıkların zorunluluk olmadan çoğaltılmaması gerektiğini söylüyor. Ona göre genelde daha basit, daha az varsayım barındıran düşüncenin doğru olduğunu görüyoruz. Ve bu prensip de Okam'ın usturası olarak biliniyor. Ve günümüzde birçok seküler alanda hem bilimde hem de modern felsefede bu kullanılıyor. Ama Okamlı William'ın ortaya attığı felsefe aslında tamamen Hristiyan temellere dayandığını görüyoruz. Ya da Roger Bacon'un orta çağlarda yaşayan Hristiyan bir filozof olduğunu görüyoruz. O da Tanrı'nın varlığı, insanın ruhu ve Hristiyan ahlakı gibi konuları ele alıyor. Ama felsefe sisteminde, felsefik o sistemde yer alan bilimsel yöntem kavramını kullanıyor ve sonrasında birçok Hristiyan filozof da bu düşünceyi destekliyor, kendi yazılarında bunu görüyoruz. Ve bu bilimsel yöntem kavramıyla birlikte aslında Tanrı'nın düzenli yaratılışını keşfedebiliyoruz. Bugün de bu bilimsel yöntem her seküler bilim kitabında yer alıyor. Felsefe tarihinde en iyi bilinen cümlelerden biri var aslında. Cognito ergo sum, yani düşünüyorum o halde varım. Bunu söyleyen kişi Descartes ve Descartes zaten Hristiyan olduğunu biliyoruz. Ama 1000 yıl öncesinde aslında Hristiyan tarihinin en iyi bilinen teoloğu Agustin de neredeyse aynı kavramı ortaya attığını görüyoruz. Yani felsefenin en önemli kavramlarından biri aslında ilk önce bir Hristiyan tarafından, bir teolog tarafından ortaya çıkarılıyor. Peki Göksel, insanlığın bu bilgelik arayışı nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor?
0: Evet, bu da bizi kutsal kitabın yaratılış bölümüne götürüyor, aydın 3. bölüme götürüyor. İnsanın günahı adlı bölüme götürüyor. Neden? Çünkü Tanrı Adem'le Havva'yı yarattıktan sonra Adem bahçesinde tam ortasına yaşam ağacını koyuyor. Hemen yanına da iyi ve kötüyü bilme ağacını koyuyor. Ve sonra diyor ki Adem'le Havva'ya, bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle ölürsünüz diyor. Fakat işte yılan, işte şeytan

0: Hawaii'yi aldatıyor. Ona diyor ki hayır, kesinlikle olmaz. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz iyi ile kötüyü bilir ve tanrı gibi olursunuz, hı hı, diyor. Ve bu Havva'ya ve Adem'e çekici geliyor her şeyi bilmek. Bugün de baktığımızda aslında bilgi uğruna, değil mi, her şey? Yani evet, günümüzde de herkes o bilgiye erişmek uğruna her şeyi yapmaya hazır durumda. İşte bu bilgi isteği, Tanrı gibi olma isteği esasında insanlığın Tanrı'ya karşı işlediği ilk günah. Ve bu bizim inancımızda asli günah olarak geçiyor. İngilizcesiyle orijinal günah olarak geçiyor. Ve bu kalıtımsal olarak bütün her birimize bu günah kalıtımsal olarak geçiyor. Bu da neyi getiriyor ortaya? Eğer ortada bir günah varsa biz günahlı halimizle Tanrı ile bir ilişki kuramıyoruz. Hani demiştik ya programda, Hristiyanlık bir felsefe midir? Hristiyanlık aslında felsefeden daha çok bir ilişkidir. Tanrı, evet, ile olan kişisel ilişkidir. Ve bu ilişkiye mani olan şey bizim günahlı yapımız, günah işleyen, hı hı, doğamız. İşte bu doğayı ortadan kaldırmak, bize yeni bir yaratılış vermek, bize yeni bir doğa vermek için Tanrı harika bir plan yapıyor. Hı hı. Ve kendi oğlunu insan bedeninde aramıza gönderiyor, İsa Mesih'i. Ve onun bu dünyada geçirdiği süre boyunca bütün yasayı, yapılması gereken her şeyi günahsız bir şekilde yerine getirmesi ve çarmıhta ölerek bizim günahlarımızın cezasını çekmesi sayesinde biz de onun doğruluk giysisini üzerimize alıyoruz, hı hı, ve kendi bütün günahlarımızı da o kendi üzerine almış oluyor. Dolayısıyla bu günahın artık ortadan kalkmasıyla Paulus'un 1. Korintliler mektubunda sevgiden bahsettiği bölümün sonunda şunu söylediğini görüyoruz. Diyor ki şu anda her şeyi bilmiyoruz. Aynadaki bir silik, hı hı, görüntü gibi. Gerçekten de biz ne yaparsak yapalım bütün bilgiye, bilginin özüne bu dünyada ulaşmamız mümkün değil. Ne kadar uğraşsak da. Ama ne zaman diyor bileceğiz? İşte öyle bir gün gelecek ki tekrardan yaratıldığımız, yeni bedenlere kavuştuğumuz, o sonsuz yaşama gittiğimizde ve Rab'le birlikte olduğumuzda, o zaman diyor Paulus, bilindiğimiz gibi bileceğiz. Hmm. Bu çok değerli bir terim. Rabbim bizi bildiği gibi biz de kendimizi bileceğiz. Çünkü bütün felsefenin özü kendimizi anlamak, değil mi? Hmm. O arayışa çıkmak, o yolculuğa çıkmak. İşte bu yolculuk sadece ve sadece İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yla barışmak, hmm, ve yeniden doğmak, yeni yaratılışa kavuşmakla mümkün olabilir. Hı
1: hı. Evet, sen İsa'dan bahsettin Göksel. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Biraz da programın özeti niteliğinde olabilir belki. İsa Mesih'e baktığımız zaman birçok insan İsa Mesih'i belki sadece iyi bir öğretmen olarak ele almaya çalışıyor. Belki farklı inanç gruplarındaki insanlar da öyle. İsa Mesih bir filozof mudur peki? Onu sadece bir filozof olarak ele alabilir miyiz?
0: Yani eğer filozof terimini insanlara yol gösteren, insanlara gerçeği anlatan olarak değerlendireceksek, evet, ama o bir filozoftan, bir öğretmenden, iyi ahlaklı bir insandan diyelim, çok daha fazlasıdır. O beden almış Tanrı'dır. O yüzden ki biz ondan bahsederken onun günahsızlığına çok fazla vurgu yapıyoruz, öyle değil mi? Ama bugün herhangi bir filozoftan, herhangi bir insandan bahsettiğimizde mutlaka hayatında yaptığı yanlışlar, pişmanlıklar, hatalar, günahlar göreceğiz. Ama İsa'da bunu görmüyoruz. Ve diğer filozoflardan farklı olarak İsa sadece sorular sormak ve durum tespiti yapmakla ilgilenmiyor. Ancak bunun bize ilacını da veriyor diyeyim. Yani o sorunu ortadan kaldıracak veya o bilgiye ulaşmamızı sağlayacak ilacı da bize veriyor. O zaman o cevapları da onda bulabiliyoruz. O cevapları onda bulmamız onu bizim bildiğimiz diğer dünyasal filozoflardan ayıran en temel özellik diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik aslında. Bu programda felsefeyi konu aldık ve gördük ki felsefenin kelime anlamı bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Ve bu bilgeliğin de tüm hazinelerinin yine Mesih İsa'da yattığını gördük. Bu bilgiye nasıl sahip olduk? Aslında Tanrı sözü olan İncil'den sahip olduk. Haliyle sizleri de bu konuda İncil okumaya teşvik ediyoruz. Yakınınızda bulunan bir protestan kiliseye gidip ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Bu programda konuştuğumuz sorular hakkında ve genel olarak aslında Hristiyanlık hakkında bilgi almak için, Mesih inancı hakkında bilgi almak için danışabilirsiniz oraya. Yakınınızda bir kilise yoksa da biz de size yardımcı olmak isteriz. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyadan da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomarata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.